0: Mutfağınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek sıcak lezzetler olacak.
1: Sabah çorbası Kayhan İpek sıcak lezzetlerde içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek sıcak lezzetlerde yenilir. Kayhan İpek sıcak lezzetlerine hayran kalacaksınız.
0: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin Sitesi 6-1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
2: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
3: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapucuoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
2: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2+1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
3: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
2: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
3: 0534 644 1229 Kapucuoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
2: Erdek'te yaz başlıyor.
3: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
2: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
3: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
2: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
3: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Otel'de bir başka.
2: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Erdek Palmon Otel Viento Restoran 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
2: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
4: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
5: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
4: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
5: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
4: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
5: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
6: Reklam.
0: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
7: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
0: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
7: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
0: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
7: Instagram ve Facebook'ta @alemoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
0: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
7: Adres İhsaniye Mahallesi Kayacık Caddesi 720. Sokak 23/A Bandırma.
8: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
9: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
8: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
9: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No.1 Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
8: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alınır.
9: var. Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
8: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
7: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
10: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
7: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
10: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
7: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
10: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
7: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
10: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
7: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
10: Devrim Resort Aqua Park Otel.
2: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
11: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
2: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
11: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres: Tepealtı sitesi, D blok kat 1, daire 3 ve 4, Bandırma.
2: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11, 0552 330 22 10.
12: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
13: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
12: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
13: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
12: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
13: İletişim için 0544 373 95 29.
12: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
14: Mavi Köşe Sarrafiye.
15: Mavi Köşe Sarrafiye.
14: Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
16: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
14: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
16: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
14: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da. Etusta,
16: Etusta. Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
14: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
16: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
14: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
16: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
14: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
17: Rezervasyon 0266 727 26 26
14: 0533 489 92 44.
12: Yalın halı yıkama.
13: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
12: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
13: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
12: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
13: Yalın Halı Yıkama. İletişim 05 541 721 4906.
6: Reklam.
18: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM 98.0 frekansında.
19: 98.0 frekansında.

0: Reklam.
1: Eğitkop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
2: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Eğitkop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
2: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
1: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
2: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkop'un 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: Eğitkop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
3: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
4: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
3: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
4: Cuma günlerine özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
3: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
4: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin sitesi 6 1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
2: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Dahiliye uzmanı Doktor Hüseyin Evren Öztürkoğlu Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444 3332.
1: Erdek'te yaz başlıyor.
2: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
1: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
2: Deniz

0: Sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restaurant ve Palmon Otel'de yazın keyfini çıkarın.
1: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
0: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Otel'de bir başka.
1: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
0: Erdek Palmon Otel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
1: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
2: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
3: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
2: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
3: Hemen arayın.
2: 0551 553 0228.
3: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
4: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
5: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
4: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
5: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
4: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
6: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
7: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
6: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
7: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
6: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
7: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
6: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
7: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
6: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
7: Devrim Resort Aqua Park Otel.
8: Özel temizlik şirketi.
9: Özel temizlik şirketi.
8: Temizlik bizim işimiz.
9: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği.
8: Ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği.
9: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme.
8: Sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri.
9: Mermer cilalama, banka temizliği.
8: Okul temizliği, hastane temizliği.
9: Siz de dünyanıza temiz bakın.
8: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536 458 86 63.
9: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
10: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
11: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
10: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
11: normal sünnet,
10: prostat biyopsisi,
11: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
10: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
11: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
10: mesane,
11: böbrek kistlerinin tedavisi,
10: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
11: büyük böbrek taşlarında perkütan ameliyat,
10: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
11: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
10: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
11: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
10: cinsel fonksiyon bozuklukları,
11: infertilite, kısırlık tedavisi,
10: ürolojik taş hastalıkları,
11: enfeksiyonlar,
10: kistik hastalıklar,
11: idrar kaçırma,
10: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
11: Üroloji kliniğimizde üro genital hastalıkların teşhis ve ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
10: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 15 73.
11: Adres Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2 Bandırma.
12: Reklam.
13: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
14: Yeni bir şeyler dinlesen.
15: Dinlesen.
13: İyi bir şeyler dinlesen.
15: Dinlesen.
14: Kaliteli müzik istersen.
13: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
15: Genç FM.

0: Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
1: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
2: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
3: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
2: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
3: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
2: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
3: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
4: Reklam.
5: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
6: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
5: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
6: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
5: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
6: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
5: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
6: Adres İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
7: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
8: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
7: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
8: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No.1 Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
7: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
8: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
7: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
9: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
10: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
9: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve aqua parkla çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
10: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark. Her anınız dolu dolu.
9: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
10: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
9: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
10: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
9: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
10: Devrim Resort Aqua Park Otel.
11: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
12: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
11: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
12: Güzelliğinizin sırrı Voda

0: Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres: Tepealtı Sitesi, D Blok Kat 1, Daire 3 ve 4, Bandırma.
1: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11, 0552 330 22 10.
2: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
3: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
2: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
3: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
2: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
3: İletişim için 0544 373 9529.
2: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
4: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
5: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
4: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
5: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
4: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da. Etusta. Etusta.
5: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
4: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
5: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
4: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
5: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımızda bulunmaktadır.
4: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet benzinlik yanı Bandırma.
5: Rezervasyon 0266 727 26 26
4: 0533 489 92 44.
2: Yalın halı yıkama.
3: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
2: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
3: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
2: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
3: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0500 541 721 4906.
6: Reklam.

0: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında.
1: 98.0 frekansında.

0: Reklam.
1: Eğitkop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
2: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
1: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
2: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkop'un 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: Eğitkop alışverişlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
3: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
4: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
3: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde, mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
4: Cuma günlerine özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercih.

0: yiyeceğiniz Kayhan İpek sıcak lezzetler olacak.
1: Sabah çorbası Kayhan İpek sıcak lezzetlerde içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek sıcak lezzetlerde yenilir. Kayhan İpek sıcak lezzetlerine hayran kalacaksınız.
0: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin sitesi 6 1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
2: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Dahiliye uzmanı Doktor Hüseyin Evren Öztürkoğlu Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444 3332.
3: Erdek'te yaz başlıyor.
2: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
3: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
2: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
3: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
2: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
3: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
2: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
3: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
4: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
4: Hemen arayın.
0: 0551 553 02 28.
4: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
5: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
6: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
5: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
6: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
5: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
1: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
0: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
1: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
0: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
1: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
0: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
1: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
0: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
1: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
0: Devrim Resort Aqua Park Hotel.
7: Özel temizlik şirketi.
8: Özel temizlik şirketi.
7: Temizlik bizim işimiz.
8: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği.
7: Ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği.
8: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme.
7: Sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri.
8: Mermer cilalama, banka temizliği.
7: Okul temizliği, hastane temizliği.
8: Siz de dünyanıza temiz bakın.
7: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat No 0536 458 86 63.
8: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
9: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır. üroloji uzmanı operatör doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
10: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
9: normal sünnet,
10: prostat biyopsisi,
9: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
10: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
9: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
10: mesane,
9: böbrek kistlerinin tedavisi,
10: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
9: büyük böbrek taşlarında perkütan ameliyat,
10: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
9: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
10: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
9: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
10: cinsel fonksiyon bozuklukları,
9: infertilite, kısırlık tedavisi,
10: ürolojik taş hastalıkları,
9: enfeksiyonlar,
10: kistik hastalıklar,
9: idrar kaçırma,
10: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
9: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
10: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 15 73.
9: Adres: Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2 Bandırma.
11: Reklam.
12: Kulaktan kalbe uzanan duygular, elit müziklerle her zaman Genç FM'de.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
3: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

Sanki her gün adımdan bir harf atıyor hayat, ben siliniyorum. Tanıdık sesler eksiliyorlar, bir gün geçermiş öyle diyorlar. Her günah sesim daha da kısılır, günahlarım hatırlanır, mezarım kazılır ve gün gelir yakalara fotoğrafım asılır.

Sanki her bir dalından bin gül söküyor hayat, ben sürünüyorum. Ne kadar yapsam o kadar olmuyor. Bazı günler uyanmaya bile değmiyor. Her günah sesim daha da kısılır. Günahlarım hatırlanır, mezarım kazılır. Ve gün gelir yakalara fotoğrafım asılır.

0: Reklam.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İç hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Yusuf Kayta ve kardiyoloji uzmanı Uzman Doktor Kamal İskandarov, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Polikliniklerimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Özel Bandırma Royal Hastanesi 1987 yılından bugüne herkes için sağlık.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
3: karın germe estetiği, liposuktan suction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
3: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
2: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil hayata hazırlıyoruz.
3: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
2: 9, 10 okul takviye ve 11, 12 mezun YKS hazırlık kursu,
3: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
2: Telefon numaraları 0266 502 12 14 0532 015 91 40.
3: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
4: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
5: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
4: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde, mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
5: Cuma günlerine özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Top

0: yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek sıcak lezzetler olacak.
1: Sabah çorbası Kayhan İpek sıcak lezzetlerde içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek sıcak lezzetlerde yenilir. Kayhan İpek sıcak lezzetlerine hayran kalacaksınız.
0: Adres Paşakent Mahallesi 17.019 Sokak numara 1, Yenikürk.

0: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
1: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapıcıoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
0: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2+1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
1: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
0: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
1: 0534 644 1229 Kapıcıoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
0: Erdek'te yaz başlıyor.
1: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
0: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
1: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
0: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
1: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Otel'de bir başka.
0: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
1: Erdek Palmon Otel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
0: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
2: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
3: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
2: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
3: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
2: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 18 35 0530 683 76 73.
3: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
4: Reklam.
5: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
6: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
5: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
6: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
5: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
6: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
5: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
6: Adres İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
7: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
8: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
7: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
8: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
7: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
8: Adres Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A, Şube Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek. Telefon 0266 835 1358.
7: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
9: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
10: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
9: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
10: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark. Her anınız dolu dolu.

0: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
1: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
0: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
1: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
0: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
1: Devrim Resort Aqua Park Otel.
2: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
3: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
2: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
3: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres Tepealtı sitesi D blok kat 1 daire 3 ve 4 Bandırma.
2: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11 0552 330 22 10.
4: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
5: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
4: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
5: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
4: Adres Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
5: İletişim için 0544 373 9529.
4: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
6: Mavi Köşe Sarrafiye.
7: Mavi Köşe Sarrafiye.
6: Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
8: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
6: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
8: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
6: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da. Etusta.
8: Etusta. Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
6: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
8: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
6: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
8: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
6: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
8: Rezervasyon 0266 727 26 26
6: 0533 489 92 44.
4: Yalın halı yıkama.
5: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
4: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
5: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
4: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
5: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541 41 721 49 06.
9: Reklam.
10: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında.
11: 98.0 frekansında.

0: Reklam.
1: Eğitkop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
2: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Eğitkop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
2: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
1: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
2: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: Eğitkop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
3: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
4: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
3: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde, mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
4: Cuma günleri özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
3: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
4: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin Sitesi 6 1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
2: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Dahiliye uzmanı Doktor Hüseyin Evren Öztürkoğlu Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444 3332.
1: Erdek'te yaz başlıyor.
2: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
1: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
2: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
1: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
2: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
1: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
2: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
1: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
5: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
6: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
5: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
6: Hemen arayın.
5: 0551 553 0228.
6: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
7: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
8: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
7: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
8: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
7: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
0: Ocaklar'da tatilin ve eğlencenin adresi. Devrim Resort Aqua Park Hotel.
9: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
0: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
9: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark. Her anınız dolu dolu.
0: Ve hayalinizdeki düğün artık Ocaklar'da gerçeğe dönüşüyor.
9: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
0: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
9: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 9325.
0: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
9: Devrim Resort Aqua Park Hotel.
10: Özel temizlik şirketi.
11: Özel temizlik şirketi.
10: Temizlik bizim işimiz.
11: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği,
10: ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği,
11: inşaat sonrası temizlik, duvar silme,
10: sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,
11: mermer cilalama, banka temizliği,
10: okul temizliği, hastane temizliği.
11: Siz de dünyanıza temiz bakın.
10: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536 458 86 63.
11: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
12: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
13: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
12: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
13: normal sünnet,
12: prostat biyopsisi,
13: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
12: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
13: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
12: mesane,
13: böbrek kistlerinin tedavisi,
12: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
13: büyük böbrek taşlarında perkütan ameliyat,
12: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
13: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
12: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
13: penise PRP tedavisi, penis genişleştirme,
12: cinsel fonksiyon bozuklukları,
13: infertilite, kısırlık tedavisi,
12: ürolojik taş hastalıkları,
13: enfeksiyonlar,
12: kistik hastalıklar,
13: idrar kaçırma,
12: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
13: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
12: Randevu için telefon 0266 502 66 66, 0532 387 1573.
13: Adres: Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2, Bandırma.
14: Reklam.
15: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
16: Yeni bir şeyler dinlesen.
17: Dinlesen.
15: İyi bir şeyler dinlesen.
17: Dinlesen.
16: Kaliteli müzik istersen.
15: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
17: Genç FM.

0: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında.
1: 98.0 frekansında.

0: Reklam.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İç hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Yusuf Kayta ve kardiyoloji uzmanı Uzman Doktor Kamal İskandarov, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Polikliniklerimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Özel Bandırma Royal Hastanesi, 1987 yılından bugüne herkes için sağlık.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
3: karın germe estetiği, liposuction suction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
3: Özel Bandırma Royal Hastanesi, herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
2: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil hayata hazırlıyoruz.
3: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
2: 9, 10 okul takviye ve 11, 12 mezun YKS hazırlık kursu,
3: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
2: Telefon numaraları 0266 502 1214 0532 015 91 40.
3: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
4: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
5: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
4: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
5: Cuma günlerine özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
4: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
5: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin Sitesi 6 1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
6: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
3: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapucuoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
6: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2+1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
3: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
6: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
3: 0534 644 1229. Kapucuoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
6: Erdek'te yaz başlıyor.
3: Yine keyif, yeni

0: Sezon yeniden Palmon.
1: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
0: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
1: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkes

0: 0532 283 47 84.
1: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
2: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
1: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
2: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
1: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
2: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
3: Reklam.
4: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
5: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
4: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
5: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
4: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
5: Instagram ve Facebook'ta @alemoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
4: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
5: Adres: İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
6: Özenel Zeytincilik.
7: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
6: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
7: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
6: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alınır.
7: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
6: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
8: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
9: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
8: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
9: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
8: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
9: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
8: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
9: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
8: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
9: Devrim Resort Aqua Park Otel.
0: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
10: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
0: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
10: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres: Tepealtı sitesi, D blok kat 1, daire 3 ve 4, Bandırma.
0: Klinik telefon numarası 0266 713 20.

0: 0211 Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11 0552 330 22 10.
1: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
2: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
1: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
2: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
1: Adres Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
2: İletişim için 0544 373 95 29.
1: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
3: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
4: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
3: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
4: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
3: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da. Et Usta, Et Usta.
4: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
3: Etin ustası Et Usta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
4: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
3: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
4: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
3: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
4: Rezervasyon 0266 727 26 26
3: 0533 489 92 44
1: Yalın halı yıkama.
2: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
1: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
2: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
1: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
2: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0500 541 721 4906.
5: Reklam.
6: Genç FM özenle seçtiği Türkçe pop, sanat müziği, arabesk, Türk halk müziği ve slow müzikleri sizlere ulaştırmaya devam ediyor.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
3: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Reklam.
1: Eğitkop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
2: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Eğitkop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
2: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
1: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
2: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: Eğitkop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
3: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
4: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
3: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
4: Cuma günleri özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
3: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
4: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin Sitesi 6 1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
2: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Dahiliye uzmanı Doktor Hüseyin Evren Öztürkoğlu Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444-3332.
1: Erdek'te yaz başlıyor.
2: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
1: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
2: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
1: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
2: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
1: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
2: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
1: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
4: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
5: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
4: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
5: Hemen arayın.
4: 0551 553 02 28.
5: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
6: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
7: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
6: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
7: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
6: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
8: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
4: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
8: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua

0: Aquaparkla çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
1: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark. Her anınız dolu dolu.
0: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
1: Devrim Resort Aquapark Otel. 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
0: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
1: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın. 0543 232 9325.
0: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
1: Devrim Resort Aquapark Otel.
2: Özel temizlik şirketi.
3: Özel temizlik şirketi.
2: Temizlik bizim işimiz.
3: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği,
2: ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği,
3: inşaat sonrası temizlik, duvar silme,
2: sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,
3: mermer cilalama, banka temizliği,
2: okul temizliği, hastane temizliği.
3: Siz de dünyanıza temiz bakın.
2: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536 458 86 63.
3: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
4: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
5: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
4: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
5: normal sünnet,
4: prostat biyopsisi,
5: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
4: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
5: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
4: mesane,
5: böbrek kistlerinin tedavisi,
4: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
5: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
4: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
5: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
4: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
5: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
4: cinsel fonksiyon bozuklukları,
5: infertilite, kısırlık tedavisi,
4: ürolojik taş hastalıkları,
5: enfeksiyonlar,
4: kistik hastalıklar,
5: idrar kaçırma,
4: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
5: Üroloji kliniğimizde üro genital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
4: Randevu için telefon 0266 502 66 66, 0532 387 1573.
5: Adres Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2, Bandırma.
6: Reklam.

0: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında.
1: 98.0 frekansında.

0: Reklam.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İç hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Yusuf Kayta ve kardiyoloji uzmanı Uzman Doktor Kamal İskandarov, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Polikliniklerimizden randevu için 444-15-27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Özel Bandırma Royal Hastanesi, 1987 yılından bugüne herkes için sağlık.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
3: karın germe estetiği, liposuction, suction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444-15-27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
3: Özel Bandırma Royal Hastanesi, herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
2: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil hayata hazırlıyoruz.
3: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
2: 9, 10 okul takviye ve 11, 12 mezun YKS hazırlık kursu,
3: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider

0: Çözüm Eğitim Kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
1: Telefon numaraları 0266 502 12 14 0532 015 91 40.
0: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
2: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
3: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
2: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde, mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
3: Cuma günlerine özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
2: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
3: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin Sitesi 6 1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
4: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
0: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapucuoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
4: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2+1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
0: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
4: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
0: 0534 644 1229. Kapucuoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
4: Erdek'te yaz başlıyor.
0: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
4: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
0: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
4: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
0: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
4: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
0: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
4: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
5: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
6: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
5: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
6: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
5: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
6: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
7: Reklam.
3: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
8: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
3: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
8: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
3: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
8: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
3: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
8: Adres İhsaniye Mahallesi Kayacık Caddesi 720. Sokak 23/A Bandırma.
9: Özenel Zeytincilik. Özenel Zeytincilik. Özenel Zeytincilik.

0: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.

0: Caddesi No 1 Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
1: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alınır.
0: Adres Yalı Mahallesi Hükümet Caddesi No 29 Taksim A. Şube Yalı Mahallesi Okul Caddesi No 1 Erdek. Telefon 0266 835 1358.
1: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
3: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel.
4: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
5: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
4: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
5: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres Tepealtı sitesi D blok kat 1 daire 3 ve 4 Bandırma.
4: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11 0552 330 22 10.
6: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
7: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
6: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
7: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
6: Adres Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
7: İletişim için 0544 373 95 29.
6: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
8: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
9: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
8: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
9: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
8: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
10: Etusta, Etusta.
9: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
8: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
9: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
8: Etusta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimiz.

0: bulunmaktadır.
1: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
0: Et Usta Izgara Lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. Kilometre, Baştaş Opet Benzinlik Yanı Bandırma.
1: Rezervasyon 0266 727 26 26
0: 0533 489 92 44.
2: Yalın halı yıkama.
3: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
2: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
3: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
2: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
3: Yalın Halı Yıkama. İletişim 05 541 721 4906.
4: Reklam.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
3: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Reklam.
1: Eğitkop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
2: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Eğitkop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
2: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
1: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
2: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: Eğitkop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
3: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
4: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde.

0: haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
1: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
0: Cuma günlerine özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek sıcak lezzetler olacak.
1: Sabah çorbası Kayhan İpek sıcak lezzetlerde içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek sıcak lezzetlerde yenilir. Kayhan İpek sıcak lezzetlerine hayran kalacaksınız.
0: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin sitesi 6 1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
2: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Dahiliye uzmanı Doktor Hüseyin Evren Öztürkoğlu Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444 3332.
3: Erdek'te yaz başlıyor.
4: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
3: Erdek Çuğra mevkii, oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
4: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
3: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
4: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
3: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
4: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
3: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
5: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
5: Hemen arayın.
0: 0551 553 02 28.
5: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
6: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
7: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
6: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
7: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
6: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
8: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
0: 56 suit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
8: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
0: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
8: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
0: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
8: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
0: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
8: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
0: Devrim Resort Aqua Park Hotel.
9: Özel temizlik şirketi.
10: Özel temizlik şirketi.
9: Temizlik bizim işimiz.
10: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği.
9: Ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği.
10: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme.
9: Sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri.
10: mermer cilalama, banka temizliği,
9: okul temizliği, hastane temizliği.
10: Siz de dünyanıza temiz bakın.
9: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat No 0536 458 86 63.
10: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
11: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
12: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
11: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
12: normal sünnet,
11: prostat biyopsisi,
12: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
11: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
12: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
11: mesane,
12: böbrek kistlerinin tedavisi,
11: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
12: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
11: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
12: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
11: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
12: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
11: cinsel fonksiyon bozuklukları,
12: infertilite, kısırlık tedavisi,
11: ürolojik taş hastalıkları,
12: enfeksiyonlar,
11: kistik hastalıklar,
12: idrar kaçırma,
11: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
12: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
11: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 15 73.
12: Adres Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2, Bandırma.
13: Reklam.
14: Genç FM'le hayatın ritmini yakala.

0: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında.
1: 98.0 frekansında.

0: Reklam.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İç hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Yusuf Kayta ve kardiyoloji uzmanı Uzman Doktor Kamal İskandarov, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Polikliniklerimizden randevu için 444-15-27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Özel Bandırma Royal Hastanesi, 1987 yılından bugüne herkes için sağlık.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
3: karın germe estetiği, liposuction suction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444-15-27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
3: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
2: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil hayata hazırlıyoruz.
3: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
2: 9, 10 okul takviye ve 11, 12 mezun YKS hazırlık kursu,
3: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
2: Telefon numaraları 0266 502 12 14 0532 015 91 40.
3: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
4: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
5: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
4: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde, mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
5: Cuma günlerine özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
4: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
5: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak Numara 1, Yeni Kültür Merkezi Binası Karşısı Pelin Sitesi 6 1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
6: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
3: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapucuoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
6: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2+1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
3: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
6: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
3: 0534 644 1229. Kapucuoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
6: Erdek'te yaz başlıyor.
3: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
6: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
3: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
6: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
3: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Otel'de bir başka.
6: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Erdek Palmon Otel Viento Restorant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
6: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
0: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.

0: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
1: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
0: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
1: Telefon numaramız 0266 8

0: Biz Alimoğlu Prestij baklava, pasta ve unlu mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
1: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
0: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
1: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin, görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
0: Baklava ve pasta da doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij baklava, pasta ve unlu mamulleri her zaman yanınızda.
1: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
0: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
1: Adres: İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
2: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
3: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
2: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
3: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
2: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
3: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A, Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
2: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
1: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
0: 56 suit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
1: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
0: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark. Her anınız dolu dolu.
1: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
0: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
1: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
0: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın: 0543 232 93 25.
1: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
0: Devrim Resort Aqua Park Hotel.
4: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
5: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
4: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
5: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres: Tepealtı sitesi, D blok kat 1, daire 3 ve 4, Bandırma.
4: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11, 0552 330 22 10.
6: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
7: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
6: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
7: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, batarya

0: Banyolar ve duş setleri sizleri bekliyor.
1: Adres: Halitpaşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
0: İletişim için 0544 373 9529.
1: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
2: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
3: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
2: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
3: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
2: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da. Et Usta, Et Usta.
3: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
2: Etin ustası Et Usta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
3: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
2: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
3: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
2: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
3: Rezervasyon 0266 727 26 26
2: 0533 489 92 44.
1: Yalın halı yıkama.
0: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
1: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
0: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
1: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
0: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0500 541 721 4906.
4: Reklam.

Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0 frekansında.

0: Reklam.
1: Eğit Coop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
2: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Eğit Coop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
2: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
1: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğit Coop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
2: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğit Coop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: Eğit Coop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
3: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
4: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
3: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
4: Cuma günlerine özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
3: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
4: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin Sitesi 6 1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
2: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Dahiliye uzmanı Doktor Hüseyin Evren Öztürkoğlu Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444 3332.
1: Erdek'te yaz başlıyor.
2: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
1: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
2: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
1: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
2: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
1: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
2: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
1: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
4: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
5: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
4: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
5: Hemen arayın.
4: 0551 553 0228.
5: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
6: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
7: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
6: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
7: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
6: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
0: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
8: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
0: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
8: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
0: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
8: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
0: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
8: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
0: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık. Mutluluğunuzda öncelik sizin.
8: Devrim Resort Aqua Park Otel.
9: Özel temizlik şirketi.
10: Özel temizlik şirketi.
9: Temizlik bizim işimiz.
10: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği,
9: ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği,
10: inşaat sonrası temizlik, duvar silme,
9: sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,
10: mermer cilalama, banka temizliği,
9: okul temizliği, hastane temizliği.
10: Siz de dünyanıza temiz bakın.
9: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat No 0536 458 86 63.
10: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
11: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
12: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
11: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
12: normal sünnet,
11: prostat biyopsisi,
12: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
11: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
12: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
11: mesane,
12: böbrek kistlerinin tedavisi,
11: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
12: büyük böbrek taşlarında perkütan ameliyat,
11: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
12: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
11: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
12: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
11: cinsel fonksiyon bozuklukları,
12: infertilite, kısırlık tedavisi,
11: ürolojik taş hastalıkları,
12: enfeksiyonlar,
11: kistik hastalıklar,
12: idrar kaçırma,
11: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
12: Üroloji kliniğimizde üro genital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
11: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 1573.
12: Adres Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2, Bandırma.
13: Reklam.
14: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
15: Yeni bir şeyler dinlesen,
16: dinlesen,
14: iyi bir şeyler dinlesen,
16: dinlesen,
15: kaliteli müzik istersen,
14: doğru frekanstasınız. 98.00 Genç FM.
16: Genç FM.

0: ne kadar yaşar?
1: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında.
2: 98.0 frekansında.
3: Genç FM özenle seçtiği Türkçe pop, sanat müziği, arabesk, Türk halk müziği ve slow müzikleri sizlere ulaştırmaya devam ediyor.

0: Reklam.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İç hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Yusuf Kayta ve kardiyoloji uzmanı Uzman Doktor Kamal İskandarov, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Polikliniklerimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Özel Bandırma Royal Hastanesi 1987 yılından bugüne herkes için sağlık.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
3: karın germe estetiği, liposuction suction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
3: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
2: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil hayata hazırlıyoruz.
3: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
2: 9, 10 okul takviye ve 11, 12 mezun YKS hazırlık kursu.
3: Ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
2: Telefon numaraları 0266 502 1214 0532 015 9140.
3: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
4: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
5: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
4: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
5: Cuma günlerine özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
4: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
5: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin Sitesi 6 1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
6: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
3: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapucuoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
6: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2+1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
3: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
6: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
3: 0534 644 1229. Kapucuoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
6: Erdek'te yaz başlıyor.
3: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
6: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
3: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
6: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
3: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Otel'de bir başka.
6: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Erdek Palmon Otel Viento Restorant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
6: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
0: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
7: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
0: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
7: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
0: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
7: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
8: Reklam.
9: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
10: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
9: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
10: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
9: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
10: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
9: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
10: Adres İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
11: Özenel Zeytincilik. Özenel Zeytincilik.
12: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
11: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
12: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
11: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alınır.
12: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A, Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
11: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
13: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
14: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
13: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
14: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
13: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
14: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
13: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
14: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
13: Tatilde konfor,

0: de unutulmazlık. Mutluluğunuzda öncelik sizin.
1: Devrim Resort Aqua Park Otel.
2: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
3: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme,

0: ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
1: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres Tepealtı sitesi D blok kat 1 daire 3 ve 4 Bandırma.
0: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11 0552 330 22 10.
2: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
3: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
2: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
3: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
2: Adres Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
3: İletişim için 0544 373 9529.
2: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
4: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
5: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
4: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
5: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
4: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da. Etusta, Etusta.
5: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
4: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
5: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
4: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
5: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
4: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
5: Rezervasyon 0266 727 26 26
4: 0533 489 92 44.
2: Yalın halı yıkama.
3: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
2: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
3: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
2: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
3: Yalın Halı Yıkama. İletişim 05 541 721 4906.
6: Reklam.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Reklam.
1: Eğitkop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
2: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Eğitkop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
2: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
1: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
2: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: Eğitkop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
3: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
4: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
3: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
4: Cuma günlerine özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
3: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
4: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin Sitesi 6 1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
2: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Dahiliye uzmanı Doktor Hüseyin Evren Öztürkoğlu Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444 3332.
1: Erdek'te yaz başlıyor.
2: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
1: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
2: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
1: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu

0: özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
1: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Otel'de bir başka.
0: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
1: Erdek Palmon Otel Viento Restorant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
0: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
2: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
3: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
2: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
3: Hemen arayın.
2: 0551 553 02 28.
3: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
4: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
5: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
4: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
5: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
4: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
6: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
7: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
6: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
7: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
6: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
7: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
6: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
7: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
6: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
7: Devrim Resort Aqua Park Otel.
8: Özel temizlik şirketi.
9: Özel temizlik şirketi.
8: Temizlik bizim işimiz.
9: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği,
8: ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği,
9: inşaat sonrası temizlik, duvar silme,
8: sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,
9: mermer cilalama, banka temizliği,
8: okul temizliği, hastane temizliği.
9: Siz de dünyanıza temiz bakın.
8: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536 458 86 63.
9: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
10: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
11: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
10: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
11: normal sünnet,
10: prostat biyopsisi,
11: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
10: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
11: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
10: mesane,
11: böbrek kistlerinin tedavisi,
10: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
11: büyük böbrek taşlarında perkütan ameliyat,
10: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
11: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
10: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
11: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
10: cinsel fonksiyon bozuklukları,
11: infertilite, kısırlık tedavisi,
10: ürolojik taş hastalıkları,
11: enfeksiyonlar,
10: kistik hastalıklar,
11: idrar kaçırma,
10: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
11: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
10: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 1573.
11: Adres

0: Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2 Bandırma.
1: Reklam.
2: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında.
3: 98.0 frekansında.

kulaktan kalbe uzanan duygular, elit müziklerle her zaman Genç FM'de.

0: Reklam.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İç hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Yusuf Kayta ve kardiyoloji uzmanı Uzman Doktor Kamal İskandarov Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Polikliniklerimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Özel Bandırma Royal Hastanesi 1987 yılından bugüne herkes için sağlık.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
3: karın germe estetiği, liposuction, suction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
3: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
2: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil hayata hazırlıyoruz.
3: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
2: 9, 10 okul takviye ve 11, 12 mezun YKS hazırlık kursu,
3: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
2: Telefon numaraları 0266 502 12 14 0532 015 91 40.
3: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
4: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
5: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
4: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde, mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
5: Cuma günlerine özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
4: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
5: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak

0: numara 1 Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin sitesi 6 1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
1: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
2: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapucuoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
1: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2+1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
2: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
1: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
2: 0534 644 1229 Kapucuoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
1: Erdek'te yaz başlıyor.
2: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
1: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
2: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
1: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
2: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Otel'de bir başka.
1: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
2: Erdek Palmon Otel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
1: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
3: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
4: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
3: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
4: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
3: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
4: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
5: Reklam.
0: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
6: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
0: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
6: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
0: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
6: Instagram ve Facebook'ta @alemoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
0: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
6: Adres İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
7: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
8: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
7: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
8: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No.1 Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
7: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
8: Adres Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No.29/A, Şube Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No.1 Erdek. Telefon 0266 835 1358.
7: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
9: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
10: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
9: 2 havuz, açık havuz ayrıca.

0: ve aqua parkla çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
1: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark. Her anınız dolu dolu.
0: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
1: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetler.

0: mutluluğunuzda öncelik sizin.
1: Devrim Resort Aqua Park Otel.
2: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
3: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
2: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
3: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres Tepealtı sitesi D blok kat 1 daire 3 ve 4 Bandırma.
2: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11 0552 330 22 10.
4: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
5: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
4: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
5: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
4: Adres Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
5: İletişim için 0544 373 9529.
4: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
6: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
7: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
6: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
7: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
6: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da. Etusta, Etusta.
7: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
6: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
7: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
6: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
7: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
6: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
7: Rezervasyon 0266 727 26 26
6: 0533 489 92 44.
4: Yalın halı yıkama.
5: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
4: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
5: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
4: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
5: Yalın Halı Yıkama. İletişim 05 541 721 4906.
8: Reklam.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
3: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Reklam.
1: Eğitkop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
2: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Eğitkop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
2: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
1: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
2: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: Eğitkop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
3: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
4: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
3: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
4: Cuma günlerine özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
3: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
4: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin Sitesi 6 1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
2: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Dahiliye uzmanı Doktor Hüseyin Evren Öztürkoğlu Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444 3332.
1: Erdek'te yaz başlıyor.
2: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
1: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
2: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
1: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
2: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
1: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
2: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
1: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
5: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
6: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
5: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
6: Hemen arayın.
5: 0551 553 02 28.
6: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
7: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
8: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
7: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
8: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
7: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
0: Ocaklar'da tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
9: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
0: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
9: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
0: Ve hayalinizdeki düğün artık Ocaklar'da gerçeğe dönüşüyor.
9: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
0: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
9: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 9325.
0: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
9: Devrim Resort Aqua Park Otel.
10: Özel temizlik şirketi.
11: Özel temizlik şirketi.
10: Temizlik bizim işimiz.
11: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği,
10: ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği,
11: inşaat sonrası temizlik, duvar silme,
10: sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,
11: mermer cilalama, banka temizliği,
10: okul temizliği, hastane temizliği.
11: Siz de dünyanıza temiz bakın.
10: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536 458 86 63.
11: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
12: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
13: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
12: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
13: normal sünnet,
12: prostat biyopsisi,
13: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
12: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
13: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
12: mesane,
13: böbrek kistlerinin tedavisi,
12: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
13: büyük böbrek taşlarında perkütan ameliyat,
12: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
13: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
12: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
13: penise PRP tedavisi, penis genişleştirme,
12: cinsel fonksiyon bozuklukları,
13: infertilite, kısırlık tedavisi,
12: ürolojik taş hastalıkları,
13: enfeksiyonlar,
12: kistik hastalıklar,
13: idrar kaçırma,
12: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
13: Üroloji kliniğimizde ürogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
12: Randevu için telefon 0266 502 66 66, 0532 387 1573.
13: Adres: Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2, Bandırma.
14: Reklam.
15: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM, 98.0 frekansında.
16: 98.0 frekansında.

0: Reklam.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İç hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Yusuf Kayta ve kardiyoloji uzmanı Uzman Doktor Kamal İskandarov, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Polikliniklerimizden randevu için 444-15-27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Özel Bandırma Royal Hastanesi, 1987 yılından bugüne herkes için sağlık.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
3: karın germe estetiği, liposuction, suction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444-15-27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
3: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
2: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil, hayata hazırlıyoruz.
3: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
2: 9, 10 okul takviye ve 11, 12 mezun YKS hazırlık kursu,
3: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
2: Telefon numaraları 0266 502 1214 0532 015 9140.
3: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
4: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
5: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
4: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
5: Cuma günlerine özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
4: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
5: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin Sitesi 6-1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
6: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
3: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapucuoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
6: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2+1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
3: Üstelik

0: uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
1: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
0: 0534 644 1229. Kapucuoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
1: Erdek'te yaz başlıyor.
0: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
1: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
0: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
1: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
0: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Otel'de bir başka.
1: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
0: Erdek Palmon Otel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
1: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
2: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
3: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
2: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
3: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
2: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 18 35 0530 683 76 73.
3: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
4: Reklam.
5: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
6: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
5: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
6: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
5: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
6: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
5: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
6: Adres İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
7: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
8: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
7: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
8: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No.1 Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
7: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
8: Adres Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek. Telefon 0266 835 1358.
7: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
9: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
10: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
9: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
10: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
6: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
10: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
6: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
10: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 9325.
6: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
10: Devrim Resort Aqua Park Otel.
1: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
11: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok

0: Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
1: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres Tepealtı sitesi D blok kat 1 daire 3 ve 4 Bandırma.
0: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11 0552 330 22 10.
2: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
3: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
2: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
3: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
2: Adres Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
3: İletişim için 0544 373 95 29.
2: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
4: Mavi Köşe Sarrafiye.
5: Mavi Köşe Sarrafiye.
4: Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
6: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
4: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
6: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
4: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da. Et Usta, Et Usta.
6: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
4: Etin ustası Et Usta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
6: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
4: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
6: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
4: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
6: Rezervasyon 0266 727 26 26
4: 0533 489 92 44.
2: Yalın halı yıkama.
3: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
2: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
3: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
2: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
3: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0500 541 721 4906.
7: Reklam.
8: Kulaktan kalbe uzanan duygular erit müziklerle her zaman Genç FM'de.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında.
1: 98.0 frekansında.

0: Reklam.
1: Eğitkop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
2: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Eğitkop, tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
2: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
1: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkop, rahat alışverişinizi de düşünüyor.
2: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkop'un 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: Eğitkop, alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
3: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
4: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
3: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde, mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
4: Cuma günlerine özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
3: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
4: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin sitesi 6 1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
2: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Dahiliye uzmanı Doktor Hüseyin Evren Öztürkoğlu Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444 3332.
1: Erdek'te yaz başlıyor.
2: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
1: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
2: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
1: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
2: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
1: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
2: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
1: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.

0: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
1: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
0: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
1: Hemen arayın.
0: 0551-553-0228.
1: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
3: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
2: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
3: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
2: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
4: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
0: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
4: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
0: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
4: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
0: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
4: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
0: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543-232-9325.
4: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
0: Devrim Resort Aqua Park Hotel.
5: Özel temizlik şirketi.
6: Özel temizlik şirketi.
5: Temizlik bizim işimiz.
6: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği.
5: Ofis, büro temizliği, dış cephe cam temizliği.
6: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme.
5: Sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri.
6: Mermer cilalama, banka temizliği.
5: Okul temizliği, hastane temizliği.
6: Siz de dünyanıza temiz bakın.
5: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536-458-8663.
6: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
7: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
8: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
7: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
8: normal sünnet,
7: prostat biyopsisi,
8: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
7: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
8: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
7: mesane,
8: böbrek kistlerinin tedavisi,
7: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
8: büyük böbrek taşlarında perkütan ameliyat,
7: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
8: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
7: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
8: penise PRP tedavisi, penis genişleştirme,
7: cinsel fonksiyon bozuklukları,
8: infertilite, kısırlık tedavisi,
7: ürolojik taş hastalıkları,
8: enfeksiyonlar,
7: kistik hastalıklar,
8: idrar kaçırma,
7: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
8: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
7: Randevu için telefon 0266-502-6666, 0532-387-1573.
8: Adres: Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9, taksim 2, Bandırma.
9: Reklam.
10: Başlıyor muyuz? Başlıyoruz.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
3: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Reklam.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İç hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Yusuf Kayta ve kardiyoloji uzmanı Uzman Doktor Kamal İskandarov, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Polikliniklerimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Özel Bandırma Royal Hastanesi, 1987 yılından bugüne herkes için sağlık.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
3: karın germe estetiği, liposuction suction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
3: Özel Bandırma Royal Hastanesi, herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
2: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil hayata hazırlıyoruz.
3: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
2: 9, 10 okul takviye ve 11, 12 mezun YKS hazırlık kursu,
3: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
2: Telefon numaraları 0266 502 12 14 0532 015 91 40.
3: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
4: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
5: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
4: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
5: Cuma günlerine özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
4: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
5: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin Sitesi 6 1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
6: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
3: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapucuoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
6: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2+1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
3: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.

0: evinizde hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
1: 0534 644 1229 Kapıcıoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
0: Erdek'te yaz başlıyor.
1: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
0: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
1: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
0: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
1: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
0: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
1: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
0: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
2: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
3: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
2: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
3: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
2: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
3: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
4: Reklam.
5: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
6: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
5: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
6: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
5: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
6: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
5: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
6: Adres İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
7: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
8: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
7: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
8: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No.1 Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
7: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alınır.
8: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek. Telefon: 0266 835 13 58.
7: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
9: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
10: 56 suit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
9: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
10: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
6: ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
10: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
6: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
10: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
6: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
10: Devrim Resort Aqua Park Otel.
0: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
11: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu,

0: doktor gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
1: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres Tepealtı sitesi D blok kat 1 daire 3 ve 4 Bandırma.
0: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11 0552 330 22 10.
2: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
3: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
2: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
3: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
2: Adres Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
3: İletişim için 0544 373 9529.
2: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
4: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
5: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
4: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
5: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
4: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da. Etusta, Etusta.
5: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
4: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
5: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
4: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
5: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımızda bulunmaktadır.
4: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet benzinlik yanı Bandırma.
5: Rezervasyon 0266 727 26 26
4: 0533 489 92 44.
2: Yalın halı yıkama.
3: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
2: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
3: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
2: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
3: Yalın Halı Yıkama. İletişim 05 541 721 4906.
6: Reklam.

0: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında.
1: 98.0 frekansında.

0: Reklam.
1: Eğitkop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
2: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Eğitkop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
2: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
1: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
2: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkop'un 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: Eğitkop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
3: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
4: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
3: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde, mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
4: Cuma günlerine özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
3: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
4: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin sitesi 6 1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
2: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Dahiliye uzmanı Doktor Hüseyin Evren Öztürkoğlu Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444 3332.
1: Erdek'te yaz başlıyor.
2: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
1: Erdek Çuğra mevkii, oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
2: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
1: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
2: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Otel'de bir başka.
1: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
2: Erdek Palmon Otel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
1: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
4: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
5: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
4: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
5: Hemen arayın.
4: 0551 553 02 28.
5: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
6: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
7: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
6: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
7: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
6: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
0: Ocaklar'da tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
8: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
0: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
8: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
0: Ve hayalinizdeki düğün artık Ocaklar'da gerçeğe dönüşüyor.
8: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
0: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
8: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 9325.
0: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
8: Devrim Resort Aqua Park Otel.
9: Özel temizlik şirketi.
10: Özel temizlik şirketi.
9: Temizlik bizim işimiz.
10: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği.
9: Ofis, büro temizliği, dış cephe cam temizliği.
10: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme.
9: Sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri.
10: Mermer cilalama, banka temizliği.
9: Okul temizliği, hastane temizliği.
10: Siz de dünyanıza temiz bakın.
9: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536 458 86 63.
10: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
11: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
12: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
11: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
12: normal sünnet,
11: prostat biyopsisi,
12: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
11: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
12: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
11: mesane,
12: böbrek kistlerinin tedavisi,
11: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
12: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
11: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
12: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
11: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
12: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
11: cinsel fonksiyon bozuklukları,
12: infertilite, kısırlık tedavisi,
11: ürolojik taş hastalıkları,
12: enfeksiyonlar,
11: kistik hastalıklar,
12: idrar kaçırma,
11: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
12: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
11: Randevu için telefon 0266 502 66 66, 0532 387 1573.
12: Adres: Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9, Taksim 2, Bandırma.
13: Reklam.
14: Kulaktan kalbe uzanan duygular, elit müziklerle her zaman Genç FM'de.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.00 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Reklam.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İç hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Yusuf Kayta ve kardiyoloji uzmanı Uzman Doktor Kamal İskandarov, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Polikliniklerimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Özel Bandırma Royal Hastanesi 1987 yılından bugüne herkes için sağlık.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
3: karın germe estetiği, liposuction suction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
3: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
2: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil hayata hazırlıyoruz.
3: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
2: 9, 10 okul takviye ve 11, 12 mezun YKS hazırlık kursu,
3: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
2: Telefon numaraları 0266 502 12 14 0532 015 91 40.
3: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
4: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
5: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
4: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
5: Cuma günlerine özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
4: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
5: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin sitesi 6-1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
6: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
3: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapucuoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
6: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2+1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
3: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
6: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
3: 0534 644 1229. Kapucuoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
6: Erdek'te yaz başlıyor.
3: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
6: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
3: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
6: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
3: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Otel'de bir başka.
6: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Erdek Palmon Otel Viento Restorant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
6: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
0: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
7: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
0: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
7: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
0: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
7: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
8: Reklam.
9: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
10: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
9: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
10: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
9: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
10: Instagram ve Facebook'ta @alemoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
9: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
10: Adres İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
11: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
12: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
11: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
12: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No.1 Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
11: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
12: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
11: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
13: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
14: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
13: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
14: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
13: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
14: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
13: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
14: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
13: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
14: Devrim Resort Aqua Park Otel.
6: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
15: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
6: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzalı imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
15: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres: Tepealtı Sitesi, D Blok Kat 1, Daire 3 ve 4, Bandırma.
6: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11, 0552 330 22 10.
16: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
17: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
16: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon,

0: Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
1: Adres: Halitpaşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
0: İletişim için 0544 373 95 29.
1: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
2: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
3: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
2: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
3: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
2: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da. Etusta, Etusta.
3: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
2: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
3: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
2: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
3: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
2: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
3: Rezervasyon 0266 727 26 26
2: 0533 489 92 44.
1: Yalın halı yıkama.
0: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
1: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
0: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
1: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
0: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541 721 4906.
4: Reklam.

Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0 frekansında.

0: Reklam.
1: Eğitkop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
2: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Eğitkop, tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
2: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
1: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkop, rahat alışverişinizi de düşünüyor.
2: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkop'un 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: Eğitkop, alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
3: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
4: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
3: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde, mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
4: Cuma günlerine özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
3: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
4: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin Sitesi 6 1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
2: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Dahiliye uzmanı Doktor Hüseyin Evren Öztürkoğlu Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444 3332.
1: Erdek'te yaz başlıyor.
2: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
1: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
2: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
1: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
2: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
1: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
2: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
1: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
5: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
6: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
5: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
6: Hemen arayın.
5: 0551 553 02 28.
6: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
7: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
8: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
7: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
8: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
7: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
9: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
10: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
9: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve aqua parkla çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
10: Halı saha, tenis

0: kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark. Her anınız dolu dolu.
1: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
0: Devrim Resort Aqua Park Otel. 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
1: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
0: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın. 0543 232 9325.
1: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
0: Devrim Resort Aqua Park Otel.
2: Özel temizlik şirketi.
3: Özel temizlik şirketi.
2: Temizlik bizim işimiz.
3: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği.
2: Ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği.
3: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme.
2: Sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri.
3: Mermer cilalama, banka temizliği,
2: okul temizliği, hastane temizliği.
3: Siz de dünyanıza temiz bakın.
2: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536 458 86 63.
3: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
4: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
5: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
4: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
5: normal sünnet,
4: prostat biyopsisi,
5: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
4: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
5: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
4: mesane,
5: böbrek kistlerinin tedavisi,
4: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
5: büyük böbrek taşlarında perkütan ameliyat,
4: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
5: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
4: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
5: penise PRP tedavisi, penis genişleştirme,
4: cinsel fonksiyon bozuklukları,
5: infertilite, kısırlık tedavisi,
4: ürolojik taş hastalıkları,
5: enfeksiyonlar,
4: kistik hastalıklar,
5: idrar kaçırma,
4: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
5: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
4: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 15 73.
5: Adres: Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2, Bandırma.
6: Reklam.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
3: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0 frekansında.

0: Reklam.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İç hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Yusuf Kayta ve kardiyoloji uzmanı Uzman Doktor Kamal İskandarov, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Polikliniklerimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Özel Bandırma Royal Hastanesi, 1987 yılından bugüne herkes için sağlık.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
3: karın germe estetiği, liposakşınla vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
3: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
2: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil hayata hazırlıyoruz.
3: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
2: 9, 10 okul takviye ve 11, 12 mezun YKS hazırlık kursu,
3: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
2: Telefon numaraları 0266 502 12 14 0532 015 91 40.
3: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
4: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
5: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
4: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
5: Cuma günlerine özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
4: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
5: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin Sitesi 6 1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
6: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
3: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapucuoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
6: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2+1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
3: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
6: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
3: 0534 644 1229. Kapucuoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
6: Erdek'te yaz başlıyor.
3: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
6: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
3: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
6: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
3: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Otel'de bir başka.
6: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Erdek Palmon Otel Viento Restorant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
6: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
0: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
7: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
0: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
7: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
0: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
7: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
8: Reklam.
9: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
10: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
9: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
10: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
9: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
10: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
9: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
10: Adres İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
11: Özenel Zeytincilik. Özenel Zeytincilik.
12: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
11: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
12: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
11: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alınır.
12: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
11: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
13: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
14: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
13: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
14: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
13: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
14: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
13: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
14: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
13: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık. Mutluluğunuzda öncelik sizin.
14: Devrim Resort Aqua Park Otel.
6: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
15: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
6: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzası. imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
15: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres Tepealtı sitesi D blok kat 1 daire 3 ve 4 Bandırma.
6: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11 0552 330 22 10.
16: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
17: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
16: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
17: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
16: Adres Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
17: İletişim için 0544 373 9529.
16: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
18: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
19: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
18: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyat.

0: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da. Etusta. Etusta.
1: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
0: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
1: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
0: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
1: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
0: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
1: Rezervasyon 0266 727 26 26
0: 0533 489 92 44.
2: Yalın halı yıkama.
3: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
2: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
3: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
2: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
3: Yalın Halı Yıkama. İletişim 05 541 721 4906.
4: Reklam.

0: Genç FM özenle seçtiği Türkçe pop, sanat müziği, arabesk, Türk halk müziği ve slow müzikleri sizlere ulaştırmaya devam ediyor.
1: Acı hatıraların odasını terk ettim, ötekine geçtim. Gözyaşlarım orada kaldı. Ne evlere sığıyorum ne sokaklara. Karşıdan karşıya geçerken havalara bakıyorum. Üstüne yürüyorum arabaların. Daha ne söyleyeyim, bilmem ki. Bu dudaklar artık seni öpmeyecek. Bu kalp senin için çarpmayacak. Senin için yaşamayacak, ölmeyecek. Seninle aynı ağacı adını yazmayacak. Sen de gittin ya.

0: Reklam.
1: Eğitkop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
2: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Eğitkop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
2: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
1: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
2: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: Eğitkop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
3: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
4: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
3: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
4: Cuma günleri özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
3: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
4: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin sitesi 6-1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
2: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Dahiliye uzmanı Doktor Hüseyin Evren Öztürkoğlu Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444 3332.
1: Erdek'te yaz başlıyor.
2: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
1: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
2: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
1: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
2: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
1: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
2: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
1: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
5: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
6: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
5: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
6: Hemen arayın.
5: 0551 553 02 28.
6: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
7: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
8: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
7: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
8: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
7: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
0: Ocaklar'da tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
9: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
0: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
9: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
0: Ve hayalinizdeki düğün artık Ocaklar'da gerçeğe dönüşüyor.
9: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
0: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
9: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
0: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizi.
9: Devrim Resort Aqua Park Otel.
10: Özel temizlik şirketi.
11: Özel temizlik şirketi.
10: Temizlik bizim işimiz.
11: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği,
10: ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği,
11: inşaat sonrası temizlik, duvar silme,
10: sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,
11: mermer cilalama, banka temizliği,
10: okul temizliği, hastane temizliği.
11: Siz de dünyanıza temiz bakın.
10: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536 458 86 63.
11: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
12: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
13: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
12: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
13: normal sünnet,
12: prostat biyopsisi,
13: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
12: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
13: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
12: mesane,
13: böbrek kistlerinin tedavisi,
12: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
13: büyük böbrek taşlarında perkütan ameliyat,
12: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
13: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
12: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
13: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
12: cinsel fonksiyon bozuklukları,
13: infertilite, kısırlık tedavisi,
12: ürolojik taş hastalıkları,
13: enfeksiyonlar,
12: kistik hastalıklar,
13: idrar kaçırma,
12: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
13: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
12: Randevu için telefon 0266 502 66 66, 0532 387 1573.
13: Adres: Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9, Taksim 2, Bandırma.
14: Reklam.

0: Siz buna hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında.
1: 98.0 frekansında.

0: Reklam.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İç hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Yusuf Kayta ve kardiyoloji uzmanı Uzman Doktor Kamal İskandarov, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Polikliniklerimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Özel Bandırma Royal Hastanesi 1987 yılından bugüne herkes için sağlık.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
3: karın germe estetiği, liposuktan suction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
3: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
2: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil hayata hazırlıyoruz.
3: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
2: 9, 10 okul takviye ve 11, 12 mezun YKS hazırlık kursu,
3: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
2: Telefon numaraları 0266 502 12 14 0532 015 91 40.
3: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
4: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
5: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
4: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde, mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
5: Cuma günlerine özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
4: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
5: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin Sitesi 6 1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
6: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
3: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapucuoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
6: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2 artı 1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
3: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
6: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
3: 0534 644 1229. Kapucuoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
6: Erdek'te yaz başlıyor.
3: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
6: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
3: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
6: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
3: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Otel'de bir başka.
6: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Erdek Palmon Otel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
6: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.

0: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
1: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
0: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
1: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
0: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
1: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
2: Reklam.
3: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
4: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
3: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
4: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
3: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
4: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
3: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
4: Adres: İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
5: Özenel Zeytincilik. Özenel Zeytincilik.
6: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
5: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
6: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
5: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alınır.
6: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
5: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
7: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
8: 56 suit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
7: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve aqua parkla çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
8: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark. Her anınız dolu dolu.
7: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
8: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
7: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
8: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
7: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık. Mutluluğunuzda öncelik sizin.
8: Devrim Resort Aqua Park Otel.
9: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
10: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
9: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
10: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres: Tepealtı sitesi, D blok kat 1, daire 3 ve 4. Bandırma.
9: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11, 0552 330 22 10.
11: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
12: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
11: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı,

0: ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
1: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
0: İletişim için 0544 373 95 29.
1: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
2: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
3: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
2: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
3: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
2: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da. Et Usta. Et Usta.
3: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
2: Etin ustası Et Usta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
3: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
2: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
3: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
2: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
3: Rezervasyon 0266 727 26 26
2: 0533 489 92 44
1: Yalın halı yıkama.
0: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
1: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
0: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
1: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
0: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541 721 4906.
4: Reklam.
5: Genç FM özenle seçtiği Türkçe pop, sanat müziği, arabesk, Türk halk müziği ve slow müzikleri sizlere ulaştırmaya devam ediyor.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.00 Genç FM.
2: Genç FM.

Sana ne sordum? Soruyu sordum.

0: Reklam.
1: Eğitkop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
2: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Eğitkop, tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
2: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
1: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkop, rahat alışverişinizi de düşünüyor.
2: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkop'un 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: Eğitkop, alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
3: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
4: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
3: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
4: Cuma günleri özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
3: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
4: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin Sitesi 6 1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
2: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Dahiliye uzmanı Doktor Hüseyin Evren Öztürkoğlu Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444 33 32.
1: Erdek'te yaz başlıyor.
2: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
1: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
2: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
1: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
2: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Otel'de bir başka.
1: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
2: Erdek Palmon Otel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
1: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
4: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
5: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
4: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
5: Hemen arayın.
4: 0551 553 02 28.
5: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
6: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
7: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
6: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
7: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
6: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
0: Ocaklar'da tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
8: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
0: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
8: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
0: Ve hayalinizdeki düğün artık Ocaklar'da gerçeğe dönüşüyor.
8: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
0: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
8: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 9325.
0: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
8: Devrim Resort Aqua Park Hotel.
9: Özel temizlik şirketi.
10: Özel temizlik şirketi.
9: Temizlik bizim işimiz.
10: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği.
9: Ofis, büro temizliği, dış cephe cam temizliği.
10: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme.
9: Sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri.

0: mermer cilalama, banka temizliği,
1: okul temizliği, hastane temizliği.
0: Siz de dünyanıza temiz bakın.
1: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat No 0536 458 86 63.
0: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
2: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
3: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
2: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
3: normal sünnet,
2: prostat biyopsisi,
3: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
2: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
3: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
2: mesane,
3: böbrek kistlerinin tedavisi,
2: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
3: büyük böbrek taşlarında perkütan ameliyat,
2: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
3: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
2: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
3: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
2: cinsel fonksiyon bozuklukları,
3: infertilite, kısırlık tedavisi,
2: ürolojik taş hastalıkları,
3: enfeksiyonlar,
2: kistik hastalıklar,
3: idrar kaçırma,
2: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
3: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
2: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 15 73.
3: Adres: Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 taksim 2, Bandırma.
4: Reklam.
5: Genç FM'le hayatın ritmini yakala.

Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0

0: Reklam.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İç hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Yusuf Kayta ve kardiyoloji uzmanı Uzman Doktor Kamal İskandarov, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Polikliniklerimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Özel Bandırma Royal Hastanesi, 1987 yılından bugüne herkes için sağlık.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
3: karın germe estetiği, liposuction suction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
3: Özel Bandırma Royal Hastanesi, herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
2: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil hayata hazırlıyoruz.
3: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
2: 9, 10 okul takviye ve 11, 12 mezun YKS hazırlık kursu,
3: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
2: Telefon numaraları 0266 502 12 14 0532 015 91 40.
3: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
4: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
5: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
4: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
5: Cuma günleri özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
4: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
5: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin Sitesi 6 1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
6: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
3: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapucuoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
6: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2 artı 1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
3: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
6: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
3: 0534 644 1229. Kapucuoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
6: Erdek'te yaz başlıyor.
3: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
6: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
3: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
6: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
3: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Otel'de bir başka.
6: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Erdek Palmon Otel Viento Restorant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
6: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
0: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
7: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
0: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
7: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
0: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
7: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
8: Reklam.
9: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
10: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
9: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
10: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
9: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
10: Instagram ve Facebook'ta @alemoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
9: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
10: Adres İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
11: Özenel Zeytincilik. Özenel Zeytincilik.
12: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
11: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
12: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
11: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
12: Adres Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A, Şube Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon 0266 835 1358.
11: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
3: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
13: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
3: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
13: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
3: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
13: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
3: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
13: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
3: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık. Mutluluğunuzda öncelik sizin.
13: Devrim Resort Aqua Park Otel.
6: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
14: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
6: Ayrıca

0: Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
1: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres Tepealtı sitesi D blok kat 1 daire 3 ve 4 Bandırma.
0: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11 0552 330 22 10.
2: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
3: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
2: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
3: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
2: Adres Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
3: İletişim için 0544 373 9529.
2: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
4: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
5: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
4: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
5: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
4: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da.
6: Etusta, Etusta.
5: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
4: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
5: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
4: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
5: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
4: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet benzinlik yanı Bandırma.
5: Rezervasyon 0266 727 26 26
4: 0533 489 92 44.
2: Yalın halı yıkama.
3: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
2: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
3: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
2: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
3: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541 721 4906.
7: Reklam.

olmazsan. Bir sözüm var aslında, geçen akşam gördüğüm düş hakkında. Kimim kimsem yok, bildiğim senden başka

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
3: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.
4: İlacın damar, damarın da damarı. Serkan ile

0: Reklam.
1: Eğitkop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
2: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Eğitkop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
2: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
1: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
2: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: Eğitkop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
3: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
4: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
3: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde, mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
4: Cuma günleri özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
3: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
4: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin Sitesi 6 1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
2: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Dahiliye uzmanı Doktor Hüseyin Evren Öztürkoğlu Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444 3332.
1: Erdek'te yaz başlıyor.
2: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
1: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
2: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
1: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
2: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Otel'de bir başka.
1: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
2: Erdek Palmon Otel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
1: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
5: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
6: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
5: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
6: Hemen arayın.
5: 0551 553 0228.
6: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
7: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
8: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
7: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
8: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
7: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
0: Ocaklar'da tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
9: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
0: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
9: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
0: Ve hayalinizdeki düğün artık Ocaklar'da gerçeğe dönüşüyor.
9: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
0: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
9: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 9325.
0: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
9: Devrim Resort Aqua Park Otel.
10: Özel temizlik şirketi.
11: Özel temizlik şirketi.
10: Temizlik bizim işimiz.
11: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği,
10: ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği,
11: inşaat sonrası temizlik, duvar silme,
10: sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,
11: mermer cilalama, banka temizliği,
10: okul temizliği, hastane temizliği.
11: Siz de dünyanıza temiz bakın.
10: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536 458 86 63.
11: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
12: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
13: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
12: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
13: normal sünnet,
12: prostat biyopsisi,
13: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
12: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
13: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
12: mesane,
13: böbrek kistlerinin tedavisi,
12: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
13: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
12: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
13: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
12: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
13: penise PRP tedavisi, penis genişleştirme,
12: cinsel fonksiyon bozuklukları,
13: infertilite, kısırlık tedavisi,
12: ürolojik taş hastalıkları,
13: enfeksiyonlar,
12: kistik hastalıklar,
13: idrar kaçırma,
12: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
13: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
12: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 1573.
13: Adres Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2, Bandırma.
14: Reklam.
15: Genç FM'le hayatın ritmini yakala.

0: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında.
1: 98.0 frekansında.

0: Reklam.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İç hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Yusuf Kayta ve kardiyoloji uzmanı Uzman Doktor Kamal İskandarov, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Polikliniklerimizden randevu için 444-15-27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Özel Bandırma Royal Hastanesi, 1987 yılından bugüne herkes için sağlık.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
3: karın germe estetiği, liposakşınla vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444-15-27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
3: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
2: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil hayata hazırlıyoruz.
3: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
2: 9-10 okul takviye ve 11-12 mezun YKS hazırlık kursu.
3: Ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
2: Telefon numaraları 0266 502 12 14 0532 015 91 40.
3: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
4: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
5: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
4: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde, mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
5: Cuma günlerine özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
4: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
5: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin Sitesi 6 1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
6: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
3: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapıcıoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
6: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2+1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
3: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
6: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
3: 0534 644 1229. Kapıcıoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
6: Erdek'te yaz başlıyor.
3: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
6: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
3: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
6: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
3: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Otel'de bir başka.
6: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Erdek Palmon Otel Viento Restorant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
6: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
0: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
7: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
0: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
7: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
0: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
7: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
8: Reklam.
9: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
10: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
9: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
10: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
9: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
10: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
9: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
10: Adres İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.

0: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik. 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
0: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
1: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alınır.
0: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A, Şube, Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon 0266 835 1358.
1: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
2: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
3: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
2: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
3: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
2: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
2: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
2: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık. Mutluluğunuzda öncelik sizin.
3: Devrim Resort Aqua Park Otel.
4: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
5: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
4: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
5: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres: Tepealtı sitesi, D blok kat 1, daire 3 ve 4, Bandırma.
4: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11, 0552 330 22 10.
6: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
7: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
6: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
7: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
6: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
7: İletişim için 0544 373 9529.
6: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
0: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
8: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
0: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
8: Instagram ve Facebook'ta Facebook'ta @maviköşesarrafi olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
0: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da. Et Usta.
8: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
0: Etin ustası Et Usta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
8: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
0: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
8: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız.

0: Rezervasyon 0266 727 26 26
1: 0533 489 92 44.
2: Yalın halı yıkama.
3: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
2: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
3: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
2: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
3: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541 721 4906.
4: Reklam.
5: Genç FM özenle seçtiği Türkçe pop, sanat müziği, arabesk, Türk halk müziği ve slow müzikleri sizlere ulaştırmaya devam ediyor.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
3: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Reklam.
1: Eğitkop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
2: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Eğitkop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
2: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
1: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
2: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: Eğitkop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
3: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
4: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
3: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
4: Cuma günlerine özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
3: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
4: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin Sitesi 6-1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
2: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Dahiliye uzmanı Doktor Hüseyin Evren Öztürkoğlu Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444 3332.
1: Erdek'te yaz başlıyor.
2: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
1: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
2: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
1: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
2: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
1: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
2: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
1: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
5: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
6: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
5: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
6: Hemen arayın.
5: 0551 553 02 28.
6: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
7: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
8: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
7: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
8: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
7: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
0: Ocaklar'da tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
9: 56 suit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
0: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
9: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
0: Ve hayalinizdeki düğün artık Ocaklar'da gerçeğe dönüşüyor.
9: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
0: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
9: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
0: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
9: Devrim Resort Aqua Park Otel.
10: Özel temizlik şirketi.
11: Özel temizlik şirketi.
10: Temizlik bizim işimiz.
11: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği,
10: ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği,
11: inşaat sonrası temizlik, duvar silme,
10: sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,
11: mermer cilalama, banka temizliği,
10: okul temizliği, hastane temizliği.
11: Siz de dünyanıza temiz bakın.
10: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536 458 86 63.
11: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
12: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
13: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
12: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
13: normal sünnet,
12: prostat biyopsisi,
13: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
12: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
13: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
12: mesane,
13: böbrek kistlerinin tedavisi,
12: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
13: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
12: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
13: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
12: penise SVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
13: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
12: cinsel fonksiyon bozuklukları,
13: infertilite, kısırlık tedavisi,
12: ürolojik taş hastalıkları,
13: enfeksiyonlar,
12: kistik hastalıklar,
13: idrar kaçırma,
12: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
13: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
12: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 15 73.
13: Adres Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2, Bandırma.
14: Reklam.

0: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında.
1: 98.0 frekansında.

0: Reklam.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İç hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Yusuf Kayta ve kardiyoloji uzmanı Uzman Doktor Kamal İskandarov Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Polikliniklerimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Özel Bandırma Royal Hastanesi 1987 yılından bugüne herkes için sağlık.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
3: karın germe estetiği, liposuktan, suction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
3: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
2: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil hayata hazırlıyoruz.
3: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
2: 9, 10 okul takviye ve 11, 12 mezun YKS hazırlık kursu,
3: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
2: Telefon numaraları 0266 502 1214 0532 015 9140.
3: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
4: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
5: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
4: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde, mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
5: Cuma günlerine özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
4: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
5: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin Sitesi 6 1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
6: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
3: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapucuoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
6: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2+1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
3: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
6: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
3: 0534 644 1229. Kapucuoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
6: Erdek'te yaz başlıyor.
3: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
6: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
3: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
6: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
3: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Otel'de bir başka.
6: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Erdek Palmon Otel Viento Restorant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
6: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
0: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
7: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
0: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
7: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
0: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
7: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
8: Reklam.
9: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
10: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
9: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
10: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
9: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
10: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
9: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
10: Adres İhsaniye Mahallesi Kayacık Caddesi 720. Sokak 23/A Bandırma.
11: Özenel Zeytincilik. Özenel Zeytincilik.
12: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
11: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
12: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
11: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
12: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
11: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
13: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
14: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
13: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
14: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
13: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
14: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
13: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
14: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
13: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
14: Devrim Resort Aqua Park Otel.
6: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
15: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
6: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzası. imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
15: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres Tepealtı sitesi D blok kat 1 daire 3 ve 4 Bandırma.
6: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11 0552 330 22 10.
16: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
17: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
16: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
17: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
16: Adres Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
17: İletişim için 0544 373 9529.
16: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
18: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
19: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
18: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
19: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
18: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da. Etusta, Etusta.
19: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
18: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
19: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
18: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
19: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımızda bulunmaktadır.
18: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet benzinlik yanı Bandırma.
19: Rezervasyon 0266 727 26 26
18: 0533 489 92 44.
16: Yalın halı yıkama.
17: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
16: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
17: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
16: Biz reklam yapmıyoruz.

0: İşimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama yalın halı yıkamada temizlenir.
1: Yalın halı yıkama. İletişim 0541 721 4906.
2: Reklam.

Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0 frekansında.

0: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında.
1: 98.0 frekansında.

0: Reklam.
1: Eğitkop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
2: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Eğitkop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
2: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
1: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
2: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: Eğitkop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
3: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
4: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
3: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde, mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
4: Cuma günlerine özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
3: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
4: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin Sitesi 6 1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
2: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Dahiliye uzmanı Doktor Hüseyin Evren Öztürkoğlu Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444 3332.
1: Erdek'te yaz başlıyor.
2: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
1: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
2: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
1: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
2: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
1: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
2: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
1: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
5: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
6: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
5: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
6: Hemen arayın.
5: 0551 553 02 28.
6: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
7: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
8: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
7: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
8: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
7: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
0: Ocaklar'da tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
9: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
0: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
9: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
0: Ve hayalinizdeki düğün artık Ocaklar'da gerçeğe dönüşüyor.
9: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
0: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
9: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
0: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
9: Devrim Resort Aqua Park Otel.
10: Özel temizlik şirketi.
11: Özel temizlik şirketi.
10: Temizlik bizim işimiz.
11: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği,
10: ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği,
11: inşaat sonrası temizlik, duvar silme,
10: sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,
11: mermer cilalama, banka temizliği,
10: okul temizliği, hastane temizliği.
11: Siz de dünyanıza temiz bakın.
10: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536 458 86 63.
11: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
12: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
13: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
12: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
13: normal sünnet,
12: prostat biyopsisi,
13: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
12: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
13: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
12: mesane,
13: böbrek kistlerinin tedavisi,
12: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
13: büyük böbrek taşlarında perkütan ameliyat,
12: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
13: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
12: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
13: penise PRP tedavisi, penis genişleştirme,
12: cinsel fonksiyon bozuklukları,
13: infertilite, kısırlık tedavisi,
12: ürolojik taş hastalıkları,
13: enfeksiyonlar,
12: kistik hastalıklar,
13: idrar kaçırma,
12: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
13: Üroloji kliniğimizde ürogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
12: Randevu için telefon 0266 502 66 66, 0532 387 1573.
13: Adres Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2, Bandırma.
14: Reklam.
15: Genç FM özenle seçtiği Türkçe pop, sanat müziği, arabesk, Türk halk müziği ve slow müzikleri sizlere ulaştırmaya devam ediyor.

Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0 frekansında.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
3: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Reklam.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İç hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Yusuf Kayta ve kardiyoloji uzmanı Uzman Doktor Kamal İskandarov, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Polikliniklerimizden randevu için 444-15-27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Özel Bandırma Royal Hastanesi, 1987 yılından bugüne herkes için sağlık.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
3: karın germe estetiği, liposakşınla vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444-15-27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
3: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
2: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil hayata hazırlıyoruz.
3: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
2: 9, 10 okul takviye ve 11, 12 mezun YKS hazırlık kursu.
3: Ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
2: Telefon numaraları 0266 502 12 14 0532 015 91 40.
3: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
4: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
5: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
4: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
5: Cuma günlerine özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
4: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
5: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin Sitesi 6 1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
6: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
3: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapucuoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
6: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2+1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
3: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
6: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
3: 0534 644 1229. Kapucuoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
6: Erdek'te yaz başlıyor.
3: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
6: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
3: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
6: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
3: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Otel'de bir başka.
6: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Erdek Palmon Otel Viento Restorant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
6: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
0: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
7: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
0: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
7: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
0: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
7: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
8: Reklam.
9: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
10: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
9: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
10: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
9: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
10: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
9: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
10: Adres İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
11: Özenel Zeytincilik. Özenel Zeytincilik.
12: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
11: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
12: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No.1 Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
11: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
12: Adres Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek. Telefon 0266 835 1358.
11: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
13: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
14: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
13: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
14: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
13: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
14: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
13: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
14: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
13: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık. Mutluluğunuzda öncelik sizin.
14: Devrim Resort Aqua Park Otel.
6: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
15: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
6: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici, ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzalı. imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
15: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres Tepealtı sitesi D blok kat 1 daire 3 ve 4 Bandırma.
6: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11 0552 330 22 10.
16: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
17: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
16: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
17: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
16: Adres Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
17: İletişim için 0544 373 9529.
16: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
18: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
19: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
18: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
19: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
18: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da. Etusta. Etusta.
19: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
18: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
19: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
18: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
19: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
18: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet benzinlik yanı Bandırma.
19: Rezervasyon 0266 727 26 26
18: 0533 489 92 44.
16: Yalın halı yıkama.
17: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
16: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
17: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
16: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
17: Yalın Halı Yıkama. İletişim 05 541 721 4906.
8: Reklam.

Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0 frekansında.

0: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0 frekansında.
1: Buralarda sensiz olmak çok zor. Bir tek şey için katlanılır, dönüşünün olması. Pek de gerçekçi değil ama bana nasipmişse olması.

0: EyitCoop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
1: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
0: EyitCoop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
1: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
0: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen EyitCoop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
1: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da EyitCoop'un 2. İhsaniye Şubesi, aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
0: EyitCoop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
2: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
3: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
2: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde, mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
3: Cuma günlerine özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
2: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
3: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin sitesi 6 1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
1: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Dahiliye uzmanı Doktor Hüseyin Evren Öztürkoğlu Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444 3332.
0: Erdek'te yaz başlıyor.
1: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
0: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
1: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
0: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
1: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
0: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
1: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
0: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
3: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
4: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
3: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
4: Hemen arayın.
3: 0551 553 02 28.
4: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
5: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
6: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
5: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
6: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
5: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
7: Ocaklar'da tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
8: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
7: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
8: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
7: Ve hayalinizdeki düğün artık Ocaklar'da gerçeğe dönüşüyor.
8: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
7: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
8: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 9325.
7: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
8: Devrim Resort Aqua Park Otel.
9: Özel temizlik şirketi.
10: Özel temizlik şirketi.
9: Temizlik bizim işimiz.
10: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği,
9: ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği,
10: inşaat sonrası temizlik, duvar silme,
9: sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,
10: mermer cilalama, banka temizliği,
9: okul temizliği, hastane temizliği.
10: Siz de dünyanıza temiz bakın.
9: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536 458 86 63.
10: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
11: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
12: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
11: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
12: normal sünnet,
11: prostat biyopsisi,
12: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
11: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
12: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
11: mesane,
12: böbrek kistlerinin tedavisi,
11: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
12: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
11: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
12: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
11: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
12: penise PRP tedavisi, penis genişleştirme,
11: cinsel fonksiyon bozuklukları,
12: infertilite, kısırlık tedavisi,
11: ürolojik taş hastalıkları,
12: enfeksiyonlar,
11: kistik hastalıklar,
12: idrar kaçırma,
11: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
12: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
11: Randevu için telefon 0266 502 66 66, 0532 387 1573.
12: Adres: Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9, Taksim 2, Bandırma.
13: Reklam.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
3: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Reklam.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İç hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Yusuf Kayta ve kardiyoloji uzmanı Uzman Doktor Kamal İskandarov, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Polikliniklerimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Özel Bandırma Royal Hastanesi 1987 yılından bugüne herkes için sağlık.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
3: karın germe estetiği, liposuction, suction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
3: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
2: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil hayata hazırlıyoruz.
3: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
2: 9-10 okul takviye ve 11-12 mezun YKS hazırlık kursu,
3: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
2: Telefon numaraları 0266 502 12 14 0532 015 91 40.
3: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
4: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
5: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
4: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
5: Cuma günlerine özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
4: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
5: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin Sitesi 6 1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
6: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
3: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapucuoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
6: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2+1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
3: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
6: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
3: 0534 644 1229. Kapucuoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
6: Erdek'te yaz başlıyor.
3: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
6: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
3: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
6: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizlerle. sizi bekliyor.
3: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Otel'de bir başka.
6: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Erdek Palmon Otel Viento Restorant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
6: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
0: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
7: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
0: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
7: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
0: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
7: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
8: Reklam.
9: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
10: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
9: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
10: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
9: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
10: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
9: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
10: Adres İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
11: Özenel Zeytincilik. Özenel Zeytincilik.
12: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
11: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
12: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
11: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
12: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
11: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
4: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
13: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
4: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
13: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
4: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
13: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
4: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
13: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
4: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık. Mutluluğunuzda öncelik sizin.
13: Devrim Resort Aqua Park Otel.
6: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
14: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
6: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzası. imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
14: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres Tepealtı sitesi D blok kat 1 daire 3 ve 4 Bandırma.
6: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11 0552 330 22 10.
15: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
16: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
15: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
16: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
15: Adres Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
16: İletişim için 0544 373 9529.
15: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
17: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
18: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
17: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
18: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
17: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da. Etusta. Etusta.
18: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
17: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
18: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
17: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
18: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
17: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet benzinlik yanı Bandırma.
18: Rezervasyon 0266 727 26 26
17: 0533 489 92 44.
15: Yalın halı yıkama.
16: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
15: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
16: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
15: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
16: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0500 541 721 4906.
8: Reklam.

0: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında.
1: 98.0 frekansında.

0: Reklam.
1: Eğitkop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
2: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Eğitkop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
2: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
1: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
2: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: Eğitkop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
3: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
4: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
3: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
4: Cuma günleri özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
3: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
4: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin Sitesi 6 1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
2: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Dahiliye uzmanı Doktor Hüseyin Evren Öztürkoğlu Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444 33 32.
1: Erdek'te yaz başlıyor.
2: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
1: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
2: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
1: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
2: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Otel'de bir başka.
1: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
2: Erdek Palmon Otel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
1: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
4: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
5: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
4: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
5: Hemen arayın.
4: 0551 553 02 28.
5: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
6: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
7: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
6: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
7: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
6: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
0: Ocaklar'da tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
8: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
0: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
8: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
0: Ve hayalinizdeki düğün artık Ocaklar'da gerçeğe dönüşüyor.
8: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
0: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
8: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 9325.
0: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
8: Devrim Resort Aqua Park Hotel.
9: Özel temizlik şirketi.
10: Özel temizlik şirketi.
9: Temizlik bizim işimiz.
10: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği,

0: ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği,
1: inşaat sonrası temizlik, duvar silme,
0: sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,
1: mermer cilalama, banka temizliği,
0: okul temizliği, hastane temizliği.
1: Siz de dünyanıza temiz bakın.
0: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat No 0536 458 86 63.
1: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
2: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
3: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
2: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
3: normal sünnet,
2: prostat biyopsisi,
3: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
2: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
3: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
2: mesane,
3: böbrek kistlerinin tedavisi,
2: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
3: büyük böbrek taşlarında perkütan ameliyat,
2: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
3: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
2: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
3: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
2: cinsel fonksiyon bozuklukları,
3: infertilite, kısırlık tedavisi,
2: ürolojik taş hastalıkları,
3: enfeksiyonlar,
2: kistik hastalıklar,
3: idrar kaçırma,
2: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
3: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
2: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 15 73.
3: Adres: Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2, Bandırma.
4: Reklam.
5: Genç FM özenle seçtiği Türkçe pop, sanat müziği, arabesk, Türk halk müziği ve slow müzikleri sizlere ulaştırmaya devam ediyor.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
3: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

şeyler söyle, o çok duyduğum yalanlar olmasın. Bilmediğim bir şarkı söyle, sözlerinde ayrılık

şeyler söyle. Yıllarca dinledim aynı masallar yetti. Gel bana bilmediğim bir şeyler söyle. Yıllarca kendimi

0: Reklam.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İç hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Yusuf Kayta ve kardiyoloji uzmanı Uzman Doktor Kamal İskandarov, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Polikliniklerimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Özel Bandırma Royal Hastanesi, 1987 yılından bugüne herkes için sağlık.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
3: karın germe estetiği, liposuction, suction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
3: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
2: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil hayata hazırlıyoruz.
3: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
2: 9, 10 okul takviye ve 11, 12 mezun YKS hazırlık kursu,
3: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
2: Telefon numaraları 0266 502 1214 0532 015 9140.
3: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
4: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
5: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
4: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde, mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
5: Cuma günlerine özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
4: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
5: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin Sitesi 6 1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
6: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
3: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapucuoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
6: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2+1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
3: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
6: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
3: 0534 644 1229. Kapucuoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
6: Erdek'te yaz başlıyor.
3: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
6: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
3: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
6: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosfer.

0: Erdek'te keyif dolu anlar sizi bekliyor.
1: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Otel'de bir başka.
0: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
1: Erdek Palmon Otel Viento Restorant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
0: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
2: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
3: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
2: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
3: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
2: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
3: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
4: Reklam.
5: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
6: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
5: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
6: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
5: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
6: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
5: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
6: Adres İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
7: Özenel Zeytincilik. Özenel Zeytincilik.
8: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
7: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
8: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
7: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alınır.
8: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A, Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
7: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
9: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
10: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
9: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
10: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
9: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
10: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
9: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
10: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
9: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
10: Devrim Resort Aqua Park Otel.
0: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
11: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
0: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzası. imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
11: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres Tepealtı sitesi D blok kat 1 daire 3 ve 4 Bandırma.
0: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11 0552 330 22 10.
12: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
13: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
12: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
13: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
12: Adres Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
13: İletişim için 0544 373 9529.
12: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
14: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
15: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
14: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
15: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
14: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da. Etusta. Etusta.
15: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
14: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
15: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
14: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
15: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
14: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet benzinlik yanı Bandırma.
15: Rezervasyon 0266 727 26 26
14: 0533 489 92 44.
12: Yalın halı yıkama.
13: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
12: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
13: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
12: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
13: Yalın Halı Yıkama. İletişim 05 541 721 4906.
4: Reklam.

0: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında.
1: 98.0 frekansında.

0: Reklam.
1: Eğitkop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
2: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Eğitkop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
2: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
1: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
2: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: Eğitkop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
3: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
4: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
3: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde, mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
4: Cuma günlerine özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
3: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
4: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin sitesi 6 1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
2: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Dahiliye uzmanı Doktor Hüseyin Evren Öztürkoğlu Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444 3332.
1: Erdek'te yaz başlıyor.
2: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
1: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
2: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
1: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
2: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
1: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
2: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
1: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
4: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
5: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
4: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
5: Hemen arayın.
4: 0551 553 0228.
5: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
6: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
7: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
6: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
7: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
6: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
0: Ocaklar'da tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
8: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
0: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
8: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
0: Ve hayalinizdeki düğün artık Ocaklar'da gerçeğe dönüşüyor.
8: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
0: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
8: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 9325.
0: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
8: Devrim Resort Aqua Park Otel.
9: Özel temizlik şirketi.
10: Özel temizlik şirketi.
9: Temizlik bizim işimiz.
10: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği,
9: ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği,
10: inşaat sonrası temizlik, duvar silme,
9: sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,
10: mermer cilalama, banka temizliği,
9: okul temizliği, hastane temizliği.
10: Siz de dünyanıza temiz bakın.
9: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536 458 86 63.
10: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
11: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
12: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
11: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
12: normal sünnet,
11: prostat biyopsisi,
12: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
11: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
12: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
11: mesane,
12: böbrek kistlerinin tedavisi,
11: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
12: büyük böbrek taşlarında perkütan ameliyat,
11: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
12: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
11: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
12: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
11: cinsel fonksiyon bozuklukları,
12: infertilite, kısırlık tedavisi,
11: ürolojik taş hastalıkları,
12: enfeksiyonlar,
11: kistik hastalıklar,
12: idrar kaçırma,
11: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
12: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
11: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 1573.
12: Adres Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2 Bandırma.
13: Reklam.
14: Genç FM özenle seçtiği Türkçe pop, sanat müziği, arabesk, Türk halk müziği ve slow müzikleri sizlere ulaştırmaya devam ediyor.

0: Ya hadi hadi. Kaç oldu saat?
1: Ay bir gururum var.
2: Var.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
3: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Reklam.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İç hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Yusuf Kayta ve kardiyoloji uzmanı Uzman Doktor Kamal İskandarov, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Polikliniklerimizden randevu için 444-15-27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Özel Bandırma Royal Hastanesi, 1987 yılından bugüne herkes için sağlık.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
3: karın germe estetiği, liposuktan suction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444-15-27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
3: Özel Bandırma Royal Hastanesi, herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
2: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil hayata hazırlıyoruz.
3: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
2: 9, 10 okul takviye ve 11, 12 mezun YKS hazırlık kursu,
3: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
2: Telefon numaraları 0266 502 1214 0532 015 9140.
3: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
4: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
5: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
4: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde, mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
5: Cuma günlerine özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
4: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
5: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin Sitesi 6-1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
6: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
3: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapucuoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
6: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2+1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
3: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
6: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
3: 0534 644 1229. Kapucuoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
6: Erdek'te yaz başlıyor.
3: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
6: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
3: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
6: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
3: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Otel'de bir başka.
6: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Erdek Palmon Otel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
6: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
0: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
7: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
0: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
7: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
0: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
7: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
8: Reklam.
9: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
10: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
9: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
10: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
9: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
10: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
9: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
10: Adres İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
11: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
12: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
11: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
12: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No.1 Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
11: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
12: Adres Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek. Telefon 0266 835 1358.
11: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
13: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
14: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
13: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
14: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
13: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
14: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
13: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
14: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
13: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
14: Devrim Resort Aqua Park Otel.
6: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
15: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
6: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzalı imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
15: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres: Tepealtı sitesi, D blok kat 1, daire 3 ve 4, Bandırma.
6: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11, 0552 330 22 10.
16: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
17: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
16: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
17: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
16: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
17: İletişim için 0544 373 9529.
16: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
18: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
19: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
18: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
19: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
18: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da. Et Usta. Et Usta.
19: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
18: Etin ustası Et Usta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
19: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
18: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
19: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
18: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
19: Rezervasyon 0266 727 26 26
18: 0533 489 92 44.
16: Yalın halı yıkama.
17: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
16: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
17: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
16: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
17: Yalın Halı Yıkama. İletişim 05 541 721 4906.
8: Reklam.

0: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında.
1: 98.0 frekansında.

0: Reklam.
1: Eğitkop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
2: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Eğitkop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
2: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
1: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
2: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: Eğitkop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
3: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
4: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
3: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde, mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
4: Cuma günlerine özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
3: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
4: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin Sitesi 6 1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
2: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Dahiliye uzmanı Doktor Hüseyin Evren Öztürkoğlu Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444 3332.
1: Erdek'te yaz başlıyor.
2: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
1: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
2: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
1: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
2: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
1: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
2: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
1: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
5: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
6: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
5: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
6: Hemen arayın.
5: 0551 553 02 28.
6: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
7: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
8: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
7: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
8: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
7: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
0: Ocaklar'da tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
9: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
0: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
9: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
0: Ve hayalinizdeki düğün artık Ocaklar'da gerçeğe dönüşüyor.
9: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
0: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
9: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 9325.
0: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
9: Devrim Resort Aqua Park Otel.
10: Özel temizlik şirketi.
11: Özel temizlik şirketi.
10: Temizlik bizim işimiz.
11: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği,
10: ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği,
11: inşaat sonrası temizlik, duvar silme,
10: sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,
11: mermer cilalama, banka temizliği,
10: okul temizliği, hastane temizliği.
11: Siz de dünyanıza temiz bakın.
10: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536 458 86 63.
11: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
12: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
13: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
12: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
13: normal sünnet,
12: prostat biyopsisi,
13: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
12: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
13: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
12: mesane,
13: böbrek kistlerinin tedavisi,
12: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
13: büyük böbrek taşlarında perkütan ameliyat,
12: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
13: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
12: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
13: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
12: cinsel fonksiyon bozuklukları,
13: infertilite, kısırlık tedavisi,
12: ürolojik taş hastalıkları,
13: enfeksiyonlar,
12: kistik hastalıklar,
13: idrar kaçırma,
12: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
13: Üroloji kliniğimizde ürogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
12: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 1573.
13: Adres: Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2, Bandırma.
14: Reklam.
15: Genç FM özenle seçtiği Türkçe pop, sanat müziği, arabesk, Türk halk müziği ve slow müzikleri sizlere ulaştırmaya devam ediyor.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
3: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.
4: Reklam.
5: Özel Bandırma Royal Hastanesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İç hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Yusuf Kayta ve kardiyoloji uzmanı Uzman Doktor Kamal İskandarov, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Polikliniklerimizden randevu için 444-15-27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Özel Bandırma Royal Hastanesi, 1987 yılından bugüne herkes için sağlık.
6: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
7: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
6: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
7: karın germe estetiği, liposakşınla vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
6: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444-15-27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
7: Özel Bandırma Royal Hastanesi, herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
6: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil hayata hazırlıyoruz.
7: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
6: 9-10 okul takviye ve 11-12 mezun YKS hazırlık kursu,
7: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
6: Telefon numaraları 0266 502 12 14 0532 015 91 40.
7: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
8: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
9: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
8: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde, mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
9: Cuma günlerine özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka

0: mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek sıcak lezzetler olacak.
1: Sabah çorbası Kayhan İpek sıcak lezzetlerde içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek sıcak lezzetlerde yenilir. Kayhan İpek sıcak lezzetlerine hayran kalacaksınız.
0: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin Sitesi 6 1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
2: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
3: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapucuoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
2: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2+1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
3: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
2: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
3: 0534 644 1229. Kapucuoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
2: Erdek'te yaz başlıyor.
3: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
2: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
3: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
2: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
3: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
2: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
2: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
4: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
5: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
4: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
5: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
4: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
5: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
6: Reklam.
0: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
7: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
0: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
7: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
0: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
7: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
0: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
7: Adres İhsaniye Mahallesi Kayacık Caddesi 720. Sokak 23/A Bandırma.
8: Özenel Zeytincilik. Özenel Zeytincilik.
9: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
8: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
9: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
8: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alınır.
9: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
8: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
7: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
10: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
7: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
10: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
7: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
10: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
7: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
10: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
7: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
10: Devrim Resort Aqua Park Otel.
2: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
11: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
2: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
11: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres: Tepealtı sitesi, D blok kat 1, daire 3 ve 4, Bandırma.
2: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11, 0552 330 22 10.
12: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
13: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
12: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
13: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
12: Adres: Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
13: İletişim için 0544 373 9529.
12: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
14: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
15: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
14: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
15: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
14: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da. Et Usta, Et Usta.
15: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
14: Etin ustası Et Usta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
15: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
4: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
16: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
4: Et Usta Izgara Lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. Kilometre, Baştaş Opet Benzinlik Yanı Bandırma.
16: Rezervasyon 0266 727 26 26
4: 0533 489 92 44.

0: Yalın halı yıkama.
1: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
0: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
1: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
0: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
1: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0541-721-4906.
2: Reklam.

0: Reklam.
1: Eğitkop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
2: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Eğitkop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
2: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
1: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
2: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: Eğitkop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
3: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
4: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
3: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
4: Cuma günlerine özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
3: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
4: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin Sitesi 6 1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
2: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Dahiliye uzmanı Doktor Hüseyin Evren Öztürkoğlu Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444 3332.
1: Erdek'te yaz başlıyor.
2: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
1: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
2: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
1: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
2: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
1: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
2: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
1: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
5: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
6: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
5: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
6: Hemen arayın.
5: 0551 553 02 28.
6: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
7: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
8: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
7: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
8: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
7: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
0: Ocaklar'da tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
9: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
0: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
9: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
0: Ve hayalinizdeki düğün artık Ocaklar'da gerçeğe dönüşüyor.
9: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
0: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
9: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 9325.
0: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
9: Devrim Resort Aqua Park Hotel.
10: Özel temizlik şirketi.
11: Özel temizlik şirketi.
10: Temizlik bizim işimiz.
11: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği,
10: ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği,
11: inşaat sonrası temizlik, duvar silme,
10: sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,
11: mermer cilalama, banka temizliği,
10: okul temizliği, hastane temizliği.
11: Siz de dünyanıza temiz bakın.
10: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536 458 86 63.
11: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
12: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
13: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
12: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
13: normal sünnet,
12: prostat biyopsisi,
13: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
12: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
13: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
12: mesane,
13: böbrek kistlerinin tedavisi,
12: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
13: büyük böbrek taşlarında perkütan ameliyat,
12: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
13: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
12: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
13: penise PRP tedavisi, penis genişleştirme,
12: cinsel fonksiyon bozuklukları,
13: infertilite, kısırlık tedavisi,
12: ürolojik taş hastalıkları,
13: enfeksiyonlar,
12: kistik hastalıklar,
13: idrar kaçırma,
12: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
13: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
12: Randevu için telefon 0266 502 66 66 0532 387 1573.
13: Adres Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2, Bandırma.
14: Reklam.

Siz buna hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0 frekansında.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
3: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Uzman Doktor Yusuf Kayta ve kardiyoloji uzmanı Uzman Doktor Kamal İskandarov, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Polikliniklerimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Özel Bandırma Royal Hastanesi, 1987 yılından bugüne herkes için sağlık.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
1: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
2: karın germe estetiği, liposuction suction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
1: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 1527 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
1: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil hayata hazırlıyoruz.
2: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
1: 9, 10 okul takviye ve 11, 12 mezun YKS hazırlık kursu,
2: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
1: Telefon numaraları 0266 502 12 14 0532 015 91 40.
2: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
3: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
4: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
3: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
4: Cuma günlerine özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
3: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
4: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin sitesi 6-1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
5: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
2: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapucuoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
5: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2+1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
2: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
5: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
2: 0534 644 1229. Kapucuoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
5: Erdek'te yaz başlıyor.
2: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
5: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
2: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
5: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
2: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
5: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
2: Erdek Palmon Otel Viento Restorant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
5: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
6: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
7: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
6: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
7: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
6: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
7: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
8: Reklam.
9: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
10: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
9: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
10: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
9: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
10: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
9: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
10: Adres İhsaniye Mahallesi Kayacık Caddesi 720. Sokak 23/A Bandırma.
11: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
12: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
11: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
12: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1, Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
11: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
12: Adres Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek. Telefon 0266 835 1358.
11: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
13: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
14: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
13: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
14: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
13: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
14: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
13: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
14: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
13: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
14: Devrim Resort Aqua Park Otel.
5: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
15: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
5: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzalı imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
15: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres Tepealtı sitesi D blok kat 1 daire 3 ve 4 Bandırma.
5: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11 0552 330 22 10.
16: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
17: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
16: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
17: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
16: Adres Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
17: İletişim için 0544 373 9529.
16: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
18: Mavi Köşe Sarrafiye.
19: Mavi Köşe Sarrafiye.
18: Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
20: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
18: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
20: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
18: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da. Etusta, Etusta.
20: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
18: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
20: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
18: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
20: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
18: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale Asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet Benzinlik yanı Bandırma.
20: Rezervasyon 0266 727 26 26
18: 0533 489 92 44.
16: Yalın halı yıkama.
17: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
16: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
17: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
16: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
17: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0500 541 721 4906.
8: Reklam.
21: Genç FM'le hayatın ritmini yakala.

0: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında.
1: 98.0 frekansında.

0: Reklam.
1: Eğitkop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
2: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Eğitkop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
2: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
1: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
2: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: Eğitkop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
3: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
4: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
3: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde, mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
4: Cuma günlerine özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
3: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
4: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin sitesi 6 1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
2: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Dahiliye uzmanı Doktor Hüseyin Evren Öztürkoğlu Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444 3332.
1: Erdek'te yaz başlıyor.
2: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
1: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
2: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
1: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
2: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Hotel'de bir başka.
1: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
2: Erdek Palmon Hotel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
1: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
4: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
5: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
4: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
5: Hemen arayın.
4: 0551 553 0228.
5: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
6: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
7: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
6: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
7: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
6: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
0: Ocaklar'da tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
8: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
0: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
8: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
0: Ve hayalinizdeki düğün artık Ocaklar'da gerçeğe dönüşüyor.
8: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
0: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
8: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
0: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
8: Devrim Resort Aqua Park Otel.
9: Özel temizlik şirketi.
10: Özel temizlik şirketi.
9: Temizlik bizim işimiz.
10: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği,
9: ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği,
10: inşaat sonrası temizlik, duvar silme,
9: sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri,
10: mermer cilalama, banka temizliği,
9: okul temizliği, hastane temizliği.
10: Siz de dünyanıza temiz bakın.
9: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no 0536 458 86 63.
10: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
11: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
12: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
11: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
12: normal sünnet,
11: prostat biyopsisi,
12: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
11: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
12: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
11: mesane,
12: böbrek kistlerinin tedavisi,
11: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
12: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
11: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
12: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
11: penise SVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
12: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
11: cinsel fonksiyon bozuklukları,
12: infertilite, kısırlık tedavisi,
11: ürolojik taş hastalıkları,
12: enfeksiyonlar,
11: kistik hastalıklar,
12: idrar kaçırma,
11: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
12: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
11: Randevu için telefon 0266 502 66 66, 0532 387 1573.
12: Adres: Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9, Taksim 2, Bandırma.
13: Reklam.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
3: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.

0: Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM 98.0 frekansında.
1: 98.0 frekansında.

0: Reklam.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İç hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Yusuf Kayta ve kardiyoloji uzmanı Uzman Doktor Kamal İskandarov, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Polikliniklerimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Özel Bandırma Royal Hastanesi, 1987 yılından bugüne herkes için sağlık.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
3: karın germe estetiği, liposuction suction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
3: Özel Bandırma Royal Hastanesi. Herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
2: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil hayata hazırlıyoruz.
3: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
2: 9, 10 okul takviye ve 11, 12 mezun YKS hazırlık kursu,
3: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
2: Telefon numaraları 0266 502 12 14 0532 015 91 40.
3: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
4: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
5: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
4: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde, mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
5: Cuma günlerine özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
4: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
5: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin Sitesi 6 1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
6: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
3: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapucuoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
6: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2 artı 1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
3: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
6: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
3: 0534 644 1229. Kapucuoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
6: Erdek'te yaz başlıyor.
3: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
6: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
3: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
6: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
3: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Otel'de bir başka.
6: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Erdek Palmon Otel Viento Restorant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
6: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
0: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
7: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
0: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
7: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
0: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
7: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
8: Reklam.
9: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
10: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
9: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
10: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
9: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alimoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
10: Instagram ve Facebook'ta @alimoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
9: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
10: Adres İhsaniye Mahallesi, Kayacık Caddesi, 720. Sokak, 23/A, Bandırma.
11: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
12: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
11: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
12: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No.1 Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
11: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
12: Adres: Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek. Telefon: 0266 835 1358.
11: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
13: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
14: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
13: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
14: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
13: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
14: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
13: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
14: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
13: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
14: Devrim Resort Aqua Park Otel.
6: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
15: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
6: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzalı imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
15: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres Tepealtı sitesi, D blok kat 1, daire 3 ve 4, Bandırma.
6: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11, 0552 330 22 10.
16: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
17: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
16: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
17: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
16: Adres Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
17: İletişim için 0544 373 9529.
16: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
18: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
19: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
18: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
19: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
18: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da. Etusta, Etusta.
19: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
18: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
19: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
18: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
19: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
18: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet benzinlik yanı Bandırma.
19: Rezervasyon 0266 727 26 26
18: 0533 489 92 44.
16: Yalın halı yıkama.
17: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
16: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
17: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
16: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
17: Yalın Halı Yıkama. İletişim 0500 541 721 4906.
8: Reklam.

0: zor.
1: Reklam.
2: Eğit Coop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
3: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
2: Eğit Coop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
3: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
2: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğit Coop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
3: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğit Coop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
2: Eğit Coop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
4: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
5: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
4: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
5: Cuma günlerine özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
4: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
5: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin Sitesi 6-1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
3: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Dahiliye uzmanı Doktor Hüseyin Evren Öztürkoğlu Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444 33 32.
2: Erdek'te yaz başlıyor.
3: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
2: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
3: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
2: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
3: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Otel'de bir başka.
2: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Erdek Palmon Otel Viento Restaurant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
2: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
6: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
7: Her yere çekici gönderiyoruz, kurtarma yapıyoruz.
6: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
7: Hemen arayın.
6: 0551 553 02 28.
7: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
8: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
9: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
8: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
9: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
8: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
0: Ocaklar'da tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Hotel.
1: 56 suit oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
0: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
1: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
0: Ve hayalinizdeki düğün artık Ocaklar'da gerçeğe dönüşüyor.
1: Devrim Resort Aqua Park Hotel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
0: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
1: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 93 25.
0: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
1: Devrim Resort Aqua Park Hotel.
10: Özel temizlik şirketi.
11: Özel temizlik şirketi.
10: Temizlik bizim işimiz.
11: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği.
10: Ofis, büro temizliği, dış cephe cam temizliği.
11: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme.
10: Sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri.
11: Mermer cilalama, banka temizliği.
10: Okul temizliği, hastane temizliği.
11: Siz de dünyanıza temiz bakın.
10: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat no. 0536 458 86 63.
11: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
12: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
13: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
12: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
13: normal sünnet,
12: prostat biyopsisi,
13: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
12: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
13: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
12: mesane,
13: böbrek kistlerinin tedavisi,
12: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
13: büyük böbrek taşlarında perkutan ameliyat,
12: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
13: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
12: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
13: penise PRP tedavisi, penis gençleştirme,
12: cinsel fonksiyon bozuklukları,
13: infertilite, kısırlık tedavisi,
12: ürolojik taş hastalıkları,
13: enfeksiyonlar,
12: kistik hastalıklar,
13: idrar kaçırma,
12: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
13: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
12: Randevu için telefon 0266 502 66 66, 0532 387 1573.
13: Adres: Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9, Taksim 2, Bandırma.
14: Reklam.

Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0 frekansında.

0: silerim.
1: Genç FM özenle seçtiği Türkçe pop, sanat müziği, arabesk, Türk halk müziği ve slow müzikleri sizlere ulaştırmaya devam ediyor.

0: Reklam.
1: Özel Bandırma Royal Hastanesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İç hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Yusuf Kayta ve kardiyoloji uzmanı Uzman Doktor Kamal İskandarov, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Polikliniklerimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Özel Bandırma Royal Hastanesi 1987 yılından bugüne herkes için sağlık.
2: Özel Bandırma Royal Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Plastik ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Özgür Turan, Bandırma Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizde yüz ve boyun germe estetiği, göz kapağı estetiği, alın ve şakak germe estetiği, kaş kaldırma estetiği, burun estetiği, kepçe kulak estetiği, meme büyütme, dikleştirme ve küçültme estetiği, meme kanseri sonrası onarım, jinekomasti estetiği,
3: karın germe estetiği, liposuction, suction'la vücut şekillendirme estetiği, kol germe estetiği, yağ gerfti uygulamaları, genital bölge estetiği, cilt kanseri ve bent tedavisi, çene ve yüz kemik kırıkları cerrahisi, yara bakımı ve onarımı, yanık tedavileri, dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP uygulamaları yapılmaktadır.
2: Plastik ve estetik cerrahi polikliniğimizden randevu için 444 15 27 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
3: Özel Bandırma Royal Hastanesi, herkes için sağlık. Eğitimde doğru rehberlik başarının yarısıdır.
2: Çözüm kurs olarak huzurlu bir ortamda uzman kadromuz ve disiplinli eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi sadece sınavlara değil hayata hazırlıyoruz.
3: 6, 7, 8. sınıf LGS hazırlık kursu,
2: 9, 10 okul takviye ve 11, 12 mezun YKS hazırlık kursu,
3: ayrıca kişiye özel hazırlık programı ve Bandırma'da bir ilk. Kafe kütüphane konseptiyle eğitimde lider çözüm eğitim kompleksi adres 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi PTT Üstü Bandırma.
2: Telefon numaraları 0266 502 12 14 0532 015 91 40.
3: Siz hayal kurun, biz gerçekleştirelim.
4: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
5: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
4: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde, mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
5: Cuma günlerine özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
4: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
5: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin sitesi 6-1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
6: Hayalinizdeki eve kavuşmanın tam zamanı.
3: Kalite, güven ve estetiği bir araya getiren Kapucuoğlu İnşaat, yapı malzemeleri, tadilat, dekorasyon ve daire satışlarında güvenilir adresiniz.
6: Modern mimari, sağlam yapı ve şık tasarımla hazırlanan 2+1 ve dubleks daireler sizi bekliyor.
3: Üstelik uygun fiyat avantajı ve kazançlı yatırım fırsatıyla. Bandırma ve Erdek'te hayal ettiğiniz yaşam alanı artık çok daha yakın.
6: Siz de hayal ettiğiniz yaşama bir adım atın. Detaylı bilgi için hemen arayın.
3: 0534 644 1229. Kapucuoğlu İnşaat. Güvenle yükselen yaşam alanları.
6: Erdek'te yaz başlıyor.
3: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
6: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
3: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
6: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
3: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Otel'de bir başka.
6: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Erdek Palmon Otel Viento Restorant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
6: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
0: Erdek'in güvencesi Tosunlar Grup'ta.
7: Sırma su, hayat su, soda, meşrubat ve milangaz.
0: En kaliteli ürünler en uygun toptan fiyatlarla.
7: Toptan alın, kazancınızı katlayın. Kazancınızı artırmak için Tosunlar Grup Erdek Bayiliğini arayın.
0: Telefon numaramız 0266 835 43 78 835 1835 0530 683 76 73.
7: Tosunlar Grup Erdek Bayiliği.
8: Reklam.
9: Tecrübe ve kalitemizle baklava, pasta bizim işimiz. Hijyenik, kaliteden ödün vermeyen ve taze lezzetlerle dolu işletmemiz Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri olarak Bandırma ve çevresinin en çok tercih edileni olmanın gururunu yaşıyoruz.
10: Özenle hazırlanan siparişlerinizi aynı hizmet ve kaliteyle evinize kadar teslim ediyoruz.
9: Nişan, düğün ve özel günleriniz için kişiye özel hazırladığımız pasta çeşitlerimiz taze ve günlük olup damak tadınıza hitap etmektedir.
10: Sevdiklerinizle ve ailenizle zaman geçirebileceğiniz ferah ve hijyen mekanımıza gelin. Görün, bizden vazgeçemeyeceksiniz.
9: Baklava ve pastada doğru adrestesiniz. Alemoğlu Prestij Baklava, Pasta ve Unlu Mamulleri her zaman yanınızda.
10: Instagram ve Facebook'ta @alemoğluprestij olarak bizi ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
9: Sipariş ve bilgi için iletişim 0266 718 1080 0546 718 1080.
10: Adres İhsaniye Mahallesi Kayacık Caddesi 720. Sokak 23/A Bandırma.
11: Özenel Zeytincilik. Zeytincilik.
12: 1960 yılında başladığımız sektörde dededen toruna yarım asırdır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
11: Yeşil, siyah, biberli, dalından zeytin çeşitlerimiz, zeytinyağımız, zeytinyağlı sabunumuz, Özenel Zeytincilik kalite ve güvencesiyle kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim yapılmaktadır.
12: Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No.1 Erdek adresinde hizmete giren ikinci şubemizde hediyelik hazırlanan ürünlerimiz mevcuttur.
11: Zeytin çeşitleri, sabun, ev yapımı karadut özü, keçi boynuzu pekmezi, reçel çeşitleri, zeytin çiçeği kolonyası Özenel Zeytincilik'ten alın.
12: Adres Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No 29 Taksim A. Şube Yalı Mahallesi, Okul Caddesi, No 1 Erdek. Telefon 0266 835 1358.
11: Erdek'ten sizlere bir tat. Özenel Zeytincilik.
13: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
14: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
13: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
14: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlılık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
13: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
14: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
13: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
14: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 9325.
13: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık. Mutluluğunuzda öncelik sizin.
14: Devrim Resort Aqua Park Otel.
6: Doktor Hasan Aktoprak'ın sihirli dokunuşlarıyla güzelliğinizi keşfedin, ışığınızı parlatın.
15: Doktor Hasan Aktoprak'ın muayenehanesinde estetik ve kozmetik uygulamalarından botoks, dolgu, cilt gençleştirme ve daha birçok seçenekle sizlerin hizmetine sunulmakta.
6: Ayrıca bağışıklığı güçlendirici ozon terapi, glutatyon, hacamat ve akupunktur gibi özellikle ağrı ve zayıflama tedavilerini destekleyici uygulamalar da yapılmaktadır. Doktor Hasan Aktoprak imzalı. imzasıyla Voda Estetik ve Güzellik Merkezi bölümünde son teknoloji Avrupa cihazlarla bölgesel incelme ve sıkılaşma, peeling, lazer epilasyon ve daha birçok seçenekle yaşınızın en iyisi olabilirsiniz.
15: Güzelliğinizin sırrı Voda Estetik ve Güzellik Merkezi. Adres Tepealtı sitesi D blok kat 1 daire 3 ve 4 Bandırma.
6: Klinik telefon numarası 0266 713 22 11. Güzellik Merkezi bölümünün telefon numaraları 0266 714 22 11 0552 330 22 10.
16: Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek artık çok kolay.
17: Canan Yapı Dekorasyon, yaşam alanlarınıza estetik, kalite ve işçilikte mükemmeli getiriyor.
16: Banyo mutfak yenileme, iç ve dış dekorasyon, katlanır cam balkon, Amerikan kapı, çelik kapı, laminant parke, cam balkon, pimapen, duşakabin, boya badana, alçı sıva, mantolama ve anahtar teslim tadilatlarınızda memnuniyet garantili hizmet için Canan Yapı Dekorasyon'u hemen arayın.
17: Ayrıca Canan Yapı Dekorasyon Showroom mağazamızda kampanyalı vitrifiye ürünleri, klozetler, banyo dolapları, bataryalar ve duş setleri sizleri bekliyor.
16: Adres Halit Paşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 8, Erdek, Balıkesir.
17: İletişim için 0544 373 9529.
16: Canan Yapı Dekorasyon, güvenin ve kalitenin adı.
18: Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye. Mavi Köşe Sarrafiye olarak 40 yıldır kuyumculuk sektöründe her zaman güler yüzlü hizmetle siz değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz.
19: Bandırma'da bulunan 3 mağazamızda altın, pırlanta, alyans ve saat çeşitlerimizde görebileceğiniz en güzel zarafeti, şıklığı ve parlaklığı sizlerin beğenisine sunuyoruz.
18: Kaliteli ürün, güler yüz ve uygun fiyatın adresi Mavi Köşe Sarrafiye.
19: Instagram ve Facebook'ta @maviköşesarrafiye olarak bizleri ve kampanyalarımızı takip edebilirsiniz.
18: Altında güven, pırlantada güven, fiyatta güvenin doğru adresi. Mavi Köşe Sarrafiye Bandırma'da. Etusta, Etusta.
19: Baştaş Grup olarak Bandırma ve bölgemize nezih mekanımızla kaliteli hizmeti sizin için getirdik.
18: Etin ustası Etusta, ızgara lezzetleriyle Baştaş Opet Benzinlik yanında hizmetinizdedir.
19: Etin en leziz, en taze çeşitleriyle damak tadınıza hitap ediyoruz.
18: Et Usta olarak yine ve her daim müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
19: Nezih mekanımızda kapalı ve açık çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır.
18: Et Usta ızgara lezzetler, Çanakkale asfaltı 3. kilometre, Baştaş Opet benzinlik yanı Bandırma.
19: Rezervasyon 0266 727 26 26
18: 0533 489 92 44.
16: Yalın halı yıkama.
17: Halı, koltuk, yorgan, stor perde ve battaniyelerinizin yıkanmasında aradığınız hizmetlerin tamamı Yalın Halı Yıkama'da mevcuttur.
16: Halınızı bize bırakın, siz rahatınıza bakın.
17: Tam kurutma ve ücretsiz servis ayrıcalığını Yalın Halı Yıkama'da siz de yaşayın.
16: Biz reklam yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Halı her yerde yıkanır ama Yalın Halı Yıkama'da temizlenir.
17: Yalın Halı Yıkama. İletişim 05 541 721 4906.
8: Reklam.
20: Kulaktan kalbe uzanan duygular, elit müziklerle her zaman Genç FM'de.

Siz güne hazırlanırken sizi farkında, sizi bilincinde, sizi hayatın içinde yerli kılmak bizim tek amacımız. Bölgenin güçlü sesi Genç FM. 98.0 frekansında. 98.0 frekansında.

0: Reklam.
1: Eğitkop olarak siz değerli müşterilerimizle geliştik, büyüdük.
2: Yarım asırdır alışverişin değişmeyen adresi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
1: Eğitkop tecrübe ve birikimi ve siz değerli müşterilerinin güveniyle büyümeye devam ediyor.
2: Bu yarım asırlık yolculukta bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
1: Kalite, ucuzluk ve güveni ilke edinen Eğitkop rahat alışverişinizi de düşünüyor.
2: İhsaniye Mahallesi 717 Sokak numara 16'da Eğitkop'un 2. İhsaniye Şubesi aracınızla gidip rahatça alışveriş yapabileceğiniz geniş ve ferah yapısıyla siz değerli müşterilerimizin hizmetinde.
1: Eğitkop alışveriş işlerinizde tam 50 yıldır doğru seçim.
3: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler hizmetinizde.
4: Kayhan İpek Sıcak Lezzetler işletmemizde haftanın her günü sabahları et çorbası ve mercimek çorbası mevcuttur.
3: Saat 21'e kadar hizmet verecek işletmemizde haftanın her günü sabahları çorba, saat 11 ile 14.30 saatleri arasında sulu yemek çeşitleri, saat 11 ile 21 arası kömürde mangalda et, tavuk ve sucuk lezzetlerimizle hizmetinizdeyiz.
4: Cuma günleri özel hazırlayacağımız tandır lezzetimizi mutlaka denemelisiniz. Toplu yemek rezervasyonlarınızda da en güvenilir tercihiniz Kayhan İpek Sıcak Lezzetler olacak.
3: Sabah çorbası Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de içilir. Mangalda et, tavuk ve sucuk Kayhan İpek Sıcak Lezzetler'de yenilir. Kayhan İpek Sıcak Lezzetlerine hayran kalacaksınız.
4: Adres Paşakent Mahallesi 17019 Sokak numara 1. Yeni Kültür Merkezi binası karşısı Pelin Sitesi 6 1A Bandırma. Rezervasyon telefon 0540 544 24.
2: Nev Bandırma Tıp Merkezi olarak önceliğimiz hasta memnuniyetidir ilkesiyle Bandırma ve bölgesinin hizmetindeyiz. Dahiliye uzmanı Doktor Hüseyin Evren Öztürkoğlu Nev Bandırma Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Nev Bandırma Tıp Merkezi. Bilgi ve randevu için iletişim telefon 444 3332.
1: Erdek'te yaz başlıyor.
2: Yine keyif, yeni sezon, yeniden Palmon.
1: Erdek Çuğra mevkii oteller bölgesinin en genç oteli Palmon Hotel ve Viento Restoran bu yazın en iddialı adreslerinden biri.
2: Denize sıfır konumu, eşsiz manzarası ve dünya mutfağından seçkin lezzetleriyle Viento Restoran ve Palmon Hotel'de yazın keyfini çıkarın.
1: Alkollü ve alkolsüz zengin menü seçenekleriyle herkese açık bu özel atmosferde keyif dolu anlar sizi bekliyor.
2: Erdek'te her mevsim güzel ama Palmon Otel'de bir başka.
1: Yeni sezon için yerinizi şimdiden ayırtın.
2: Erdek Palmon Otel Viento Restorant 18 Nisan'dan itibaren hizmetinizde. Adres Sahil Mahallesi, Ali Haydar Sarı Caddesi, numara 198 Erdek.
1: Rezervasyon telefon 0266 835 22 22 0532 283 47 84.
4: Aracınız mı bozuldu? Yolda mı kaldınız? Panik yok. Deniz Oto Kurtarma 7/24 profesyonel çekici ve kurtarma hizmetiyle her an yanınızda.
5: Her yere çekici gönderiyoruz.

0: kurtarma yapıyoruz.
1: İster şehir içinde, ister uzun yolda. Deniz Oto Kurtarma sizin için hep hazır.
0: Hemen arayın.
1: 0551 553 0228.
0: Deniz Oto Kurtarma, yol arkadaşınız.
2: Bandırma Belediyesi hayata geçirdiği sosyal marketle ihtiyaç sahiplerinin yanında.
3: Ülkemizin ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiği bu günlerde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmak amacıyla sosyal marketimizi hayata geçirdik.
2: Hemşehrilerimiz güvenilir ve uygun fiyatlarla Bansüt gibi tescilli markalarımızın yanı sıra birçok temel ihtiyaç ürününe kolaylıkla ulaşabilecekler.
3: Ekonomik sıkıntıların gölgesinde kalan hemşehrilerimize umut ışığı olmak için yola çıkarak hayata geçirdiğimiz sosyal marketimiz kentimize hayırlı olsun.
2: Bandırma Belediyesi her zaman yanınızda.
4: Ocaklarda tatilin ve eğlencenin adresi Devrim Resort Aqua Park Otel.
5: 56 suite oda, 300 yatak kapasitesiyle konforlu konaklama sizi bekliyor.
4: 2 havuz, açık havuz ayrıcalığı ve Aqua Park'la çocuklar ve yetişkinler için sınırsız eğlence.
5: Halı saha, tenis kortu, basketbol sahası, 200 araçlık geniş otopark, her anınız dolu dolu.
4: Ve hayalinizdeki düğün artık ocaklarda gerçeğe dönüşüyor.
5: Devrim Resort Aqua Park Otel, 1000 kişilik kır düğünü ve etkinlik alanıyla düğün, nişan, kına ve tüm özel davetlerinizde unutulmaz anılar yaratıyor.
4: Yemekli veya yemeksiz organizasyon seçenekleriyle kusursuz bir atmosfer sizi bekliyor.
5: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Hemen arayın 0543 232 9325.
4: Tatilde konfor, düğünde unutulmazlık, mutluluğunuzda öncelik sizin.
5: Devrim Resort Aqua Park Otel.
6: Özel temizlik şirketi.
7: Özel temizlik şirketi.
6: Temizlik bizim işimiz.
7: Halı yıkama, koltuk yıkama, ev temizliği.
6: Ofis büro temizliği, dış cephe cam temizliği.
7: İnşaat sonrası temizlik, duvar silme.
6: Sert ve yumuşak zemin cila hizmetleri.
7: Mermer cilalama, banka temizliği.
6: Okul temizliği, hastane temizliği.
7: Siz de dünyanıza temiz bakın.
6: En iyi olmak ve en iyi kalmak için bizi arayın. İrtibat No. 0536 458 86 63.
7: Adres 600 Evler Mahallesi, Avukatlar İş Merkezi, Bandırma.
8: Üroloji kliniğimiz hizmete başlamıştır.
9: Üroloji uzmanı Operatör Doktor Erhan Şen, ürolojik rahatsızlıklar ve tedavisiyle ilgili hastalığınız hakkında teşhis ve doğru tedavi için yeni muayenehanesinde hizmete başlamıştır. Üroloji kliniğimizde hizmet verdiğimiz alanlar:
8: yeni doğan sünneti, dikişsiz, anestezisiz,
9: normal sünnet,
8: prostat biyopsisi,
9: sistoskopi, kamera sistemiyle prostat ve idrar torbasının kontrolü,
8: plazma kinetik yöntemle prostat ameliyatı,
9: HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı,
8: mesane,
9: böbrek kistlerinin tedavisi,
8: böbrek tümörlerinde laparoskopik ameliyat,
9: büyük böbrek taşlarında perkütan ameliyat,
8: RIRS, böbrek taşlarının lazerle kapalı olarak temizlenmesi,
9: yeni nesil Uroflow idrar akım hızı ölçümü,
8: penise ESVT tedavisi, iktidarsızlık tedavisi,
9: penise PRP tedavisi, penis genişleştirme,
8: cinsel fonksiyon bozuklukları,
9: infertilite, kısırlık tedavisi,
8: ürolojik taş hastalıkları,
9: enfeksiyonlar,
8: kistik hastalıklar,
9: idrar kaçırma,
8: doğuştan gelen hastalıklar ve üretra darlığı gibi kliniğimizde üroloji alanında tanı, teşhis ve tedavi hizmetimiz mevcuttur.
9: Üroloji kliniğimizde urogenital hastalıkların teşhis ve tedavisi güncel tıbbi donanım eşliğinde yapılmaktadır.
8: Randevu için telefon 0266 502 66 66, 0532 387 1573.
9: Adres: Paşakent Mahallesi, Şehit Hakan Palabıyık Caddesi, Saltanatlı Konutları numara 9 Taksim 2, Bandırma.
10: Reklam.
11: Kulaktan kalbe uzanan duygular, elit müziklerle her zaman Genç FM'de.

0: 7 gün 24 saat müzikte son nokta.
1: Yeni bir şeyler dinlesen.
2: Dinlesen.
0: İyi bir şeyler dinlesen.
3: Dinlesen.
1: Kaliteli müzik istersen.
0: Doğru frekanstasınız. 98.0 Genç FM.
2: Genç FM.